radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا

ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو

أم تسألهم أجرا

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا.

أخرى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

Yara, şahitsin ki İslam uğrunda eğilmedik. Binler kurban olsa Kur'an yolunda, yine diziliriz senin yolunda. Yara, şahitsin ki biz seni sevdik. Senden başkasına meyil etmedik. Birer birer can versek de yolunda. Yara, şahitsin ki sabrımız taştı. Zulüm, şiddet, küfür dağları aştı. Feryat, sitem, çile göğe ulaştı. Ölüme hazırız senin yolunda.

Yara, şahitsin ki İslam ümmeti dağılmakla nice çileler çekti. Düşman fırsat bulup bizi katletti. Yine kardeş olduk senin yolunda. Ya Rab, şahitsin ki küfür azıtmış, yüz binlerce İslam ehline kıymış, dilini Kur'an'a kadar uzatmış. Ya Rab, şahitsin ki biz Bedir, Kerbela şehitlerindeniz, zindanlarda şehit düşenlerdeniz, bize sabırlar ver kendi yolunda.

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Ahir yolcusuyum, uzundur yolum. Sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum. Azık torbası boş, fakir bir kulum. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Rabbime ezelde verilmiş sözüm. Dönmüşüm sözümden, gaflette gözüm. Huzura çıkmaya kalmamış yüzüm. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Putlar pazarında satmışım dünü. Önümde çok çetin bir hesap günü. Almadan elime beraat hükmünü. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Kur'an'da mahşeri anlatır Settar. Yollar kıldan ince, kapılar çok dar. Cennet güzel ama cehennem de var. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar. Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe daha yok mu der.

Yüce Rabbim kullarına duyurmuş, çok ağlayıp az gülsünler buyurmuş. Vah ki gafletimi yüzüme vurmuş, ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Son nefes kapımı çaldı çalacak. Yarın belki sınav bitmiş olacak. Korkarım karnede zayıf kalacak. Ben nasıl güleyim? Söyleyin dostlar.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumlu.

bu dünya İslam'a göre kurulu değilse, sorumlu Müslüman onu değiştirmekle mükelleftir. Bu uğurda görülecek eziyetler, işkencelere, belalara, muhaceretlere, zindanlara da merhabası olacaktır elbet. Allah, müminleri dener denilince kastedilen budur. Bu deneme, iman, yaşama, öğretme, öğrenme, anlama, direnme, gösterme, yılmama, eğitme, talip olma, ele geçirme düzlemlerinde kendini göster.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: yeniden maçı verdiler. Onlar hakikat diyarının sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akıverdiler.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
2: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur.

0: hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544-399-2727.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Kur'an'dan öğütler. Cehennem azabından sakınalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Furkan Suresi 65-66. Ayetler. Kıymetli dinleyiciler, cennet iman edip salih amel işleyenlere vaat edilen sonsuz nimet, mükafat ve ebedi mutluluk, cehennemde dünya hayatında iman etmeyenlerin sürekli olarak iman ettiği halde salih amel işlemeyen kimselerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları pişmanlık, ceza ve azap yurdudur. Müslümanlar olarak bizlerin Rabbimizin rahmet ve merhametinden ümit var olmamız gerektiği gibi, onun azabından da korkmamız, ürpermemiz ve hayatımızı bu ümit ile korku arasında sürdürmemiz gerekir. Ümit var olabilmek için kendimize düşen bütün görevleri yapmamız, yani iman edip salih ameller işlememiz, haramlardan, kötü olan söz, fiil ve davranışlardan uzak durmamız, günahlarımız için de pişmanlıkla tövbe edip halimizi ıslah etmemiz ve Allah'a yönelmemiz gerekir. İnsanın yaratılışında ümitsizliğe düşme duygusu vardır. Kur'an'da yeis, yani Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ümit kesilmemesi istenmiştir. Allah hiç kimseye suçu olmadan azap etmez. Fakat Allah'ın azabından korkmamız da gereklidir. Çünkü Allah'ın azabı büyük, alçaltıcı, şiddetli, korkunç, sert ve çok kötü bir azaptır. Cehennem azabı inkarcılara ve Allah'a kulluğun gereklerini yapmayan günahkarlara verilen bir ceza ve ilahi adaletin gereğidir. İşte biz inkar, isyan ve zulüm sebebiyle Allah'ın cezalandırmasından korkarız. Fakat bizi ümitsizliğe düşüren korku gibi söz, fiil ve davranışlarımız üzerinde etkisi bulunmayan korku da makbul değildir. Makbul olan korku, sahibini Allah'ın rahmet, mağfiret ve nimetlerinden ümitsizliğe düşürmediği gibi günah ve kötülüklere dalmasına da engel olan korkudur. Kıymetli dostlar, cehennem ve azabı Kur'an'da ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ayrıntılarıyla açıklanmış ve biz müminlerin cehennemi ve azabını hak edecek davranışlardan kaçınmamız için azami çabayı göstermemiz öğütlenmiştir. Kur'an'da bedeni etkileyen yakıcı ateşler, dondurucu ya da kaynar sular, demir topuzlar, ateş yalaklar, örtüler, zakkum, dikenli ağaçlar, katranlar, kelepçeler, cehennem azabının pek çok çeşidi olarak haber verilmiştir. Cehennem azabının ve özellikle ateşinin büyük, alçaltıcı, acıklı, şiddetli, sürekli ve kötü bir azap olduğu bildirilmiştir. Ruhlara şiddetli ızdırap ve tasa kaynağı olan bir başka azap ise suçluların Allah'ı görmemeleri, Allah'ın onları azarlaması, onlarla konuşmaması ve yüzlerine bakmamasıdır. Cehennem hayatıyla alakalı olarak geçen acı, ızdırap, azap, ateş gibi şeyler bu dünyadakilere benzemiyor. Bunların iç yüzünü bilmemiz de mümkün değildir. Bizim için cennet garanti, cehennemden kurtuluşumuz kesin olmadığına, bunlar inanç ve yaşayışımıza bağlı olduğuna ve ölüm de her an gelebildiğine göre her anımızı Müslümanca geçirmeli, az sonra ölecekmişiz gibi ahirete hazır olmalıyız. Hadislerde bizi cehennem azabından uzaklaştıracağı bildirilen abdest, namaz, oruç, sadaka, tövbe, istiğfar ve çokça dua ile cehennem azabından ve özellikle cehennem ateşinden sakınma yollarını aramalıyız. Bu ayette Rabbimiz üzerimize düşen farz ve nafile görevleri yapıp, gücümüz yettiğince haramlardan kaçınmakla birlikte en çok yapacağımız duanın "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır" şeklinde olması gerektiğini bize öğretmektedir. Çeşitli ayet ve hadislerde her türlü zarar, bela, afet, musibet ile şeytanın ve kötü insanların şerrinden Allah'a sığınılması emredilmiştir. Kıymetli dostlar, öyleyse ibadet ve gayretlerimize devam etmekle birlikte daima cehennem azabını bizden uzaklaştırması için merhameti sonsuz olan Rabbimize dua edelim. Çünkü cehennem çok kötü bir durak ve konak, azabı da sürekli bir helaktir. Yegane sığınağımız ve kendisine sığınanları koruyabilecek olan sadece Allah'tır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok şeyin yanında cehennem azabından Allah'a sığınmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok ettiği duayı biz de çok edelim. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Amin. Cehennem azabından sakınalım. Kur'an'dan öğütler.

Öyle çok pazarlık ettim ki seninle ey Rabbim. Sen çağırınca kendime ayırdığım vakitlerden çalındı sandım. Ezan okununca mesela sevdiklerinle geçirdiğim zamanların azalmasından kaygılandım. Vakit girince içim cız etti hep. Odamdan uzaklaştım, bıraktım işimi, keyfimi bozdum. Öylece namaza durdum. Ayak diredim, az sonra kılsam da olur dedim. Az sonralarım çok sonralara döndü, geç kaldım. Sonunda ayaklarımı sürüye sürüye vardım o soruna. Pazarlığımı vaktin daralmışlığını bahane ederek yeniden ileri sürdüm. Kaçıyordu ya namaz, o yüzden çabucak kıldım. Hemen selam verdim, hemen kalktım, rahatladım. Oysa rahatlığı sana borçluyum. Bunu biliyorum ama unutuyorum. Ağrımayan her bir dişim kadar huzur borçluyum sana. Tenimin acımayan her bir noktası kadar rahatlık borçluyum sana. Kazara dişlerim ağrıyacak olsa her biri için harcayacağım zaman seni. Tenim her noktasında yırtılacakmış gibi acıyacak olsa kendi kendime dar geleceğim huzursuz günler.

Neyi kimden kaçırıyorum ki ben ey Rabbim? Aldanıyorum, kendimi aldatıyorum. Bu kadarla kalsa iyi. Gün oldu, usandım. Sabrımı tükettim, tükendim. Kendime yontmaya heveslendim. Benden istediğin zamanı çok gördüm. Benden istediğini, benim için istediğini bile bile huzurunda huzursuz durdum. Günümü delik deşik etmeli, işimin arasında kesintiler sokmanı, hayatımın ortasında duraklar koymanı, uykumu bölmeni lüzumsuz gördüm. Beni bana bıraklarla durdum huzuruna. İçim başka bir yerlerin türküsünü söylerken, ben seccadende belki sadece bedenimle mıhlı kaldım. Oysa sen dilersen dar edebilirsin zamanı bana. Korkulu bir savaşın orta yerinde, ateş ve kan kusan bombaların altında, günümü de, işimi de, uykumu da, hatta rüyalarımı da delik deşik etmelerini takdir edebilirdim. Düşmeyen bombalar kadar, tenime uğramayan sancılar kadar, yüreğime uğramayan kaygılar kadar, farkına varamadığım sessizlikler kadar genişlik borçluyum sana. Ben neyi kimden saklıyorum ki? Öylesine bir pazarlık benimkisi. Tuhaf, anlamsız ama pazarlık işte. Kendimi bir yere koyuyorum, seni bir başka yere. Kefenin birinde benim istediğim, öbüründe senin dilediğin. Sanki benim istediğim senin dilediğinin dışındaymış gibi. Senin dilediğin benim isteklerimin aleyhineymiş gibi. Bir tür pazarlık yani. Öyle içten pazarlık ki bu, kendime bile söyleyemiyorum. İtiraf ediyorum, gözlerimle birlikte gönlümü de secdene kilitlemeyi çok gördüm kendime. Kendimi sıfırlamayı secdede, benliğimi hiçe indirgemeyi beceremedim. Ensemde kaderin sıcacık nefesini hissedecek o teslimiyetin vadisine bir türlü inemedim. Acelem vardı. Alnımı koyduğum gibi kaldırdım seccadeden. Bütün benliğimle aşağı inemedim. İşim vardı. Secdemi kısalttım, işime zaman kazandım. Secdeye kalbimi de sığdırmaya çalışmadım. Uykum vardı. Secdemi sığ bırakıp uykumu derinleştirdim. Ey Rabbim, itirafımdır. Şuracıkta söylüyorum. Bencilliğimi de sırtıma alıp rükularda eritemedim. Bedenim eğilirken huzurunda emrolunduğum gibi dosdoğru olmanın ağırlığını sırtıma almayı hep erteledim. Sırası değildi. Hele dur, sonra da olurdu. Oysa sen dileseydin, sevdiğimin cılız nabızlarının eşliğinde, loş ve neşesiz bir yoğun bakım odasında, uykusuz, kaygılarla dolu, umutsuz, çaresizlik içinde, ürpertiyle, korkuyla, secdeden sakladığım gözümü, gönlümü bir monitörün ekranına kilitleyebilirdin. Dileseydin, yeryüzünün sükunetini bir anda kesip, küçücük bir duvar kıpırtısının gölgesinde, mini mini bir sarsıntının beklentisi içinde secdene çok gördüğüm saçlarımı aklar düşürebilirdim. İçten pazarlık mı denir buna bilmem. Ben biliyorum. Sen beni benim bildiğimden daha iyi biliyorsun. Bir sen duydun beni ey Rabbim. Sırrımı bir sen bildin. Kendimi gereksiz görürken seccadenin üzerinde, dudağım anlamına yetişemediğim kelimeler için oynarken, sen beni söylediğimden fazlasıyla duydun. Söyleyemediğimi de, dile getiremediğimi de bildin. Ruhumu alıp uzaklara gittiğim halde, bir bedenimi bıraktığım halde huzurunda, kovmadın beni kapından, yanında tuttun, yakınlığında tuttun. İtirafımdır. Öyle anlatıldığı gibi özleyebilmeyi beceremedim henüz namazı. Aradan çıkarmaya çalıştığım oldu. Geçiştirdin. Bir sorundu, çözdüm, hallettim. Selam verip sonra yaşamaya başladım.
Yaşamayı namazın içinde aramalıydım ama olmadı işte. Kafa tuttum açıkça. Ayak diredim, pazarlık ettim ama sen utandırmadın. Yine huzuruna aldın beni. Her secdede rahmetinle okşadın alnımı. Her rükuda aferinler fısıldadın gönlüme. Her vakit yeni bir sayfanın aklına çağırdın ruhumu. Yüzüme vurmadın, azarlamadın beni, aşağılamadın. Hepten umut kesmedin benden. Yok saymadın, utandırmadın. Ey Rabbim, benim içimin içini bilen Rabbim. Pazarlık ettiğimi seninle bir sen bildin. Kimselere söylemedin. Bir sana açabilirim içimi. Bir sen ayıplamadın beni çünkü. Ben böyleyim işte. Yine bana aitlerin hesabındayım. Oysa her şey sana ait. Ben bile bana ait değilken. Ben senden neyi sakınıyorum ey Rabbim? Niyedir bu pazarlık? Nedendir? İşte böyle itirafımdır. Kimseye söyleyemediğim, kimselere diyemediğim, yalnız sana söylediğim. Öyle ya, başka kime söyleyeyim? Başka kimin anlayışından medet umayım? Ben böyleyim Rabbim. Dilsizim, çaresizim.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi, 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir, şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması, yapılan duanın ardından son buldu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında, Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın, ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken, özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi. Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe Belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu, getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti. Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazı

0: bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti. Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi, 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri, altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Tamam, ilgileneceğiz" yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil. Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi. Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullandı. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar ABD ordusunun işgal rejimi ile saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.
1: Haberleri dinlediniz.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim, bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim, bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz.

0: Seyrettim Muhammed'i, aşık maşuğum dolu. Seyrettim Muhammed'i, can Ahmet'i.
1: Bir bahar sabahında, henüz Tanyeri ağarmamışken, sadece dünya değil, bütün kainat aydınlandı birden. Bir hidayet güneşiydi bu, maveradan gelen. Yayıldı tüm evrene, dalga dalga Amine'nin evinden. Zaman çoktandır unuttuğu tatlı bir tebessümle, hamd ve senalarla şükre daldı huzur içinde. Cebrail ve seçkin melekler bölükler halinde yeryüzüne inip dünyaya nice müjdeler sundular ve hep birlikte semada tekrarlayıp durdukları esenlik niyazlarını ve selamlarını bu kez yeryüzünde sonsuza dek sürecek söz ve besteyle okudular. Onun yanı başında, Amine'nin mutlu evinde. Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
5: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
7: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
8: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Noğlu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
9: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
10: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan pen, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
11: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: İletişim 0535 737 59 00.
13: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
14: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
15: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
16: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
17: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
18: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
19: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 21 Mayıs. Günün ayeti. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Enfal Suresi 35. Günün hadisi. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Kaynak Müslim. Günün sözü. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Hazreti Ömer. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifeleri. Hanımını hiç dövmemelidir. Dünya işlerindeki kusuru için acı, sert söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan bilhassa yeni evliler uyanık olmalı, ana, kız, kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak hanımını incitmekten çok çekinmelidir. Anası kız kardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Anasına kendisi, hanımı ve çocukları her halükarda saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır. büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için bir günden çok dargın durmamalıdır. Hanımının huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek, tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Günün duası.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup, yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
7: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Liv Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84. Adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
9: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

0: Ve önemli günleriniz
1: muhabbetname. Tek seni seveni severen, severem ya Resulallah. Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla

0: Çağrı FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Muhabbetname programımızda bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim
1: hattımız... Başarı isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim hattımızı hemen hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz ve hemen ilk istek eserimizle başlayalım. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Grup Ümmet'ten Şehit Selahattin Ahmet eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz. İlk istek eserimiz Grup Ümmet'ten gelecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Esselamu Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan katılıyorum. Filistinli Doktor Ala şiirini istemişler. Bu güzel şiir var sırada. Şiiri aileme, Yusufi abilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, Sumut filosuna, Çare Fam çalışanlarına armağan ediyorum. Allah razı olsun. Dinleyicimiz Şuara Suresi 63. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa Aleyhisselam'a yol açtığın gibi Sumut filosunun da yolunu aç, Gazze'ye ulaştır. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Bismillah. Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti bu mübarek günlerde hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Grup Ümmet'ten İslam Roja Sercihani eserini istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, değerli Çarefem ailesine, gurbette ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm kıymetli dinleyicilerimize armağan olsun. Dün cezaevinden dedem aradı. Sizlere çok ama çok selamları var. Sizlere her daim duacıymış. Eserimi özelde Rukiye Gezer ablama armağan etmek istiyorum. Ona da her daim duacıymış. Onun için şu duada bulundu. Rabbim tüm sıkıntılarını gidersin. Varsa hastalığı Şafi ismiyle şifa versin. İnşallah. Amin. Sizlere her daim dua eder, dua beklerim diye not düşmemi istediler. Dinlediğimiz sıradan bir radyo programı gibi görülebilir ama gerek sohbetiniz, gerek Allah için muhabbetiniz ve çaldığınız her bir istek parçasının yürekte ayrı bir dokunuşu, ayrı bir yeri var, emin olabilirsiniz. Reklam arasında da geçtiği gibi bize radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın çünkü biz gönüllerinize talibiz. İşte bizleri diğer radyo programlarından farklı kılan da bu işte. Allah için seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Selametle kalın. Sizler de inşallah Rabbim yar ve yardımcınız.

0: Cezaevinde bulunan tüm Yusufilerimize de buradan bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler kendilerine armağan olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun inşallah.
1: Yine yarab onu göreyim, olsan...
0: Güzel bir dua paylaşmış dinleyicimiz.

0: Allah'ım kalplerimizi imanla sabit kıl, bizi doğrularla beraber eyle, nefsimize ve şeytana uymaktan... Nefsimize ve şeytana uymaktan bizleri muhafaza buyur. Sözümüzde, niyetimizde ve amellerimizde bizi sadıklardan eyle, bizi kendine yakın, Resulüne layık kullarına faydalı eyle. Amin. Ömür buz gibi eriyip giderken zaman çalsa da bir şeyleri bizden, bize kalan bir vefa, bir selam, bir de habersiz yapılan samimi bir duadır. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze katsın, hakkınızdaki her şeyin hayırlı olması duasıyla. Amin cümlemiz için inşallah. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bismillah de selamlarımızı gönderiyoruz ve Davut Işık'tan Ben Filistinli Ala şiirini dinliyoruz.
1: Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum aksanın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. 40 oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

Ben Filistinli doktora Ala, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için.

0: Muhabbet İname'de birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Fransa, Paris'ten Seyfullah Erdem Bey ulaşmışlar. Herkese selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Seyfullah Erdem, Bilal Güler'den Bu Çağın Zeynepleri eserini istiyorum. Bu eseri Radyo Urfa dinleyicilerine, Ahmet Karadağ ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Yurt dışından özellikle gurbette bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki tüm eserler bizlerden de kendilerine armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Ali Çiçek Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Hatay'a çalışmaya geldim. İş makinesi operatörüyüm. Rabbim tüm ümmetin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sizlerin de inşallah. Benim en büyük şansım bu hayatta senin gibi fedakar, güçlü ve sevgi dolu bir eşe sahip olmak demiş dinleyicimiz. Değerli eşim Meryem'e armağanımdır. Ve bir eser istemişler ama bu eser maalesef arşivimizde yok. Hakkınızı helal edin. İşlerinize kolaylıklar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kazadan beladan Rabbim sizleri korusun inşallah. Güller açmaz adam. Gaziantep'ten Mehmet Emin Yalçınkaya selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Muhammed Taha'dan Umirma eserini istemişler. Tüm çalışan ve dinleyenlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sıraya aldık bu eseri de inşallah.
1: Hasretle yollarımı bekleme annem.
0: Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Musab Şanlı'dan 2026 eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve sizlerle Çağrı FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazi'ye selam. Direnişe devam. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam diyoruz. Bizlerden de tüm değerli dinleyicilerimize selamlar olsun. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Ailemiz hayat boyu sahip olacağımız ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Ailede ibadetin tadına varırız, kardeşliğin anlamını, anne babalığın şerefini, evlat olmanın güvenini keşfederiz. Ailede kendimize, yakınlarımıza ve bütün dünyaya bir anlam biçeriz. Aileyle paylaşmayı, geçinmeyi, sıkıntıyı hep birlikte göğüsleyip, mutluluğu hep beraber yaşamayı öğreniriz. Aile, çocuklara güzel ahlakın aşılandığı yerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Haya ve edep çocuklara verilebilecek en güzel değerlerdir. Sevgi, saygı, kanaat, sadakat, paylaşma, dayanışma gibi tüm güzel duygular aile ortamında paylaşılır. Bu bakımdan anne ve baba sorumluluklarına uygun hareket etmeli ve çocuklarını ihmal etmemelidir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyor. Ancak bu durumda huzurlu bir aile ve dolayısıyla huzurlu bir hayattan bahsedilebilir. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu güzel paylaşım için. Bilal Güler'i dinliyoruz. Bu Çağın Zeynepleri eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Diyarbakır Şair FM, Basmanak FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbet Nami'de devam ediyor değerli dinleyenler. Gaziantep'ten Mehmet Bulut Bey, Musab Şanlı'nın seslendirmiş olduğu Mevluda Muhammed eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan.
1: Dönmeyiz güller açmasa da güneş doğ.
0: Gelen mesajlarımızla devam edelim.
1: Duymuşuz biz bu sevdaya.
0: Şanlıurfa'dan Abdullah Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ömer Gök, Gazze'deyim, deva bulmam eserini istemişler. Eseri İzzettin Baykal, Alaaddin kardeşime, Salih Yıldırım abiye, tüm kardeş radyolara ve kardeş radyoların dinleyicilerine, Paris'ten Yunus abiye, Seyfullah Erdem'e, Şanlıurfa Umut Kervanı'na armağan olsun. Selametle kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri yaktık. Bu canı Allah'a sattık.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey'e ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Karanfil Şehir eseri ricamdır. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abi, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama ve Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına ve son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Malatya'dan Fadime Tutal, Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Ablan seni çok seviyor. Allah'a emanet ol ve içini ferah tut demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Belet'ten bir eser istiyorum. Eseri anneme, babama, Zehra ablama, yeğenim Yusuf'a, yeğenim Muhammed Abdullah'a ve yeğenim Muhammed Emir'e armağan ediyorum demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Musab Şanlı'yı dinliyoruz Mevluda Muhammed eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: ama tasa. Murat Belet'ten bir kardeşimiz eser istemişti. Diyarbakır'dan Muhammed Furkan Doğan, Murat Belet'ten Nasip eserine yer vereceğiz.
1: Geç doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyi.
0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere. İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Ayşe Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ı Allah eserini rica ediyorum. Bu eser yoldaşım Cihada ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksoy ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama ve tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun selam ve dua ile.
1: Bu sevdaya hasretle yollarımı bek.
0: Diyarbakır'dan Zeynep Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Giydim beyazları, düştüm yollara eserini. Annem Birgül'e armağan ediyorum. Rabbim en kısa sürede bizi tekrar kutsal topraklara ulaştırsın inşallah. Amin. Selametle kalın. Sizler de inşallah.
1: Güller açmasa da, güneş doğmasa da.

kaybetti. Hasan Dursun'la devam edecek birlikteliğimiz, Giydim Beyazları eserini dinleyeceğiz. Gitmesin. Diyarbakır'dan Zeynep Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Güller açmasa da, güneş doğmasa. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gülnaz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Mustafa'dan Hat Ebu Bey'de eserini anneme, babama, ablalarıma, abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz Gülnaz Hanım. Bizlerden de sizlere valinize armağan olsun. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Artık dönüş. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişler. Bu ilahi öncelikle Gazze halkına ve muhacirlere, Bilecik'teki peygamber sevdalarına, ortak yayında olan tüm abilerime ve ablalarıma, sizlerle Çarefem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Diyarbakır'dan Ecrin bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten eser istemişler. Grup Ümmet'ten bugün eser dinlettik. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Eseri dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, hepsini ellerinden öperek armağan ediyorum. Sizlere ve tüm Yusuf abilere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Kızıltepe'den Meryem Hanım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. İslam Gellektu Şirin eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Hasan Dursun'u deneyeceğiz. Giydim Beyazları. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Şanlıurfa Bilecik'ten Tuğba Durmaz Hanım bizlere ulaşmışlardı. Grup Özlem'den Hücre Duvarı eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Kuvvetti yarından selam olsun anama.
1: Batman'dan Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Mustafa Caymaz'dan herhangi bir şiir istediler. Anne ve babasına, kardeşlerine, Yusuf abilere ve ailelerine, özellikle Rabbim bu mübarek günlerin yüzü hürmetine kendilerine hayırlı kapılar açsın, özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun inşallah onları dualarında bulundular. Amin. Şehit ailelerine armağan ettiler. Rabbim sabırlar versin. Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zaferi nasip eylesin, esaretten kurtarsın duasıyla armağan ettiler. Amin diyoruz. Zeynep ablaya, Fatma ablaya, Keziban arkadaşına, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt. Bilal Güler'den bir eser istemişler ama Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. Hakkınızı helal edin. Eseri babama, anneme, abime, kardeşime, kız kardeşime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'daki dayılarıma, teyzelerime, İzmir'deki dayılarıma, Çermik Yukarı Şehirler Köyü'nde bulunan nineme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selamete kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah. Sıradaki eser bizlerden sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.
2: Hasretle yollarımı bekleme annem, kapı eşikleri...
1: Edirne'den Seyful İslam Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri dedem Şeyh Musa amcam, İsmail amcam Ramazan'a ve tüm Kınay ailesine armağan ediyorum. Ve Kayseri'den Ayşegül Hanım ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Eşref Ziya Terzi'den bir ezgi istiyorum. Abim benim, seni çok seviyorum ve çok özledim, bil istedim. Allah'a emanetsini. Teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım'a. Rabbim kavuştursun size de tez zamanda. Grup Özlem'i dinleyeceğiz Hücre Duvarı eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

bir daha görmez oldum yüzünü. Halim nedir bilmez misin bir tanem? Ben seninle söndürmüştüm yanan gönlümü. Rüyalarıma bir kez daha gelmez misin gül tanem? Cemalin gözümün perdesi olsun. Başka şey görmeyeyim bir tanem. Emsali bulunmaz güzelliğin gönlüme dökülsün. Başka şey ister miyim gül tanem? Dünyada hiçbir şey senden ihtişamlı değil. Gel de rüyalarımı süsle bir tanem. Gönlüm henüz muradını almış değil. Gördükten sonra uyandırmasınlar beni gül tanem. Anladım, kavuşmak başka bahara kaldı. Sensiz bu kabus kaç asır sürecek bir

Beni görenler delirdiğimi sandı. Ne zaman geleceksin artık gül tanem? Gözlerimi kapattığımda hep seni aradım. Gelirsin rüyalarıma diye ne dualar okudum. Çatlamış tohum gibi bittim, susuzum. Gel de sula gönlümü en sevgili gül tanem. Gel, gel.

İnşallah Eşevziya var. Sırada güzel bir eserini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey de Eşevziya Terzi'den selam eserini istemişlerdi. Haklarını helal etsinler. Bu eser şu an arşivimizde olmadığı için yayınlayamadık.

0: Evet, Eşref Ziya'dan yeni çıkarmış olduğu bir eser var. Bir Nefeslik Ömür, bu eseri dinleyeceğiz inşallah. Gelen mesajlarımıza devam edeceğiz. Mardin Mazıdan'dan Elif Aksa Tuna ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Servet Demirci'den seslendirmiş olduğu Muhammed'i Sevda'yı sevin istemişler. Eser tüm Peygamber aşığı kardeşlerime ve siz 9 radyo çalışanlarına armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.
1: Artık dönüş yoktur. Gemileri yak.
0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ben Hamza Taş Timur. Adana'dan katılıyorum. Sizlerden Kur'an uğrunda bu meşakkatler eserini istiyorum. Eseri Hür Gençlik Çukurova gençlerine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Birgül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup Sema'dan Hacı Hacı eserini. Eşim Hacı Zihniye, çocuklarım Ayşe, Ebubekir, Zeynep, Ömer, Fatma ve tüm Çağrı FM dinleyicilerine, Çağrı FM ekibine, tüm İslam alemine armağan ediyorum. Allah tüm İslam alemine birlik ve beraberlik versin. Amin. Hacıların da yardımcısı olsun. Bizlere de hacı olmayı nasip etsin demiş dinleyicimiz. Amin diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna, Allah'ın selamı, yardımı, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve bizleri dinleyenlere armağan olsun. Size sürekli dinleyen Sultan teyzeme armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Sizler de inşallah. Ve Manisa'dan Fatma Gül Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istiyorum. Özellikle sizlere, Çağrı FM dinleyicilerine, Yusuf Yavilere, şu anda sizleri can kulağıyla ve çok özlediğim anneme, babama, abime, kardeşlerime, kuzenim Şerife'ye, Züleyha'ma, anneme, yengeme, amcama, eşime ve oğlum Yunus Emre'ye, Muhammed Adem'e armağan ediyorum. Ve tüm aile hasreti çekenlere gelsin. Ve aileme de Manisa'dan selam gönderiyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Sıradaki eser bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz. Bir Nefeslik Ömür eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Manisa'dan Fatma Gül Hanım, Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler de bu eser var sırada. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Kendi kaleminden, kendi yazmış olduğu.
1: Çıp semaya aldırmadan şerbelaya, kalk gidelim Mevla.
0: Hemen yer verelim inşallah. Günümüzde maalesef bir İslam ümmeti yok. Çok sayıda İslam ümmeti var ve dünyada yaklaşık 2 milyar Müslüman yaşamakta. Ancak bu topluluğa ümmet ünvanı verilemez. Çünkü onlar birleşmiş değiller. Çünkü tek bir yönde ilerlemiyorlar. Ümmet tek bir yönde, tek bir hedefe doğru, tek bir amaçla yürüyen bir grup anlamına gelir. Biz öyle değiliz maalesef. Biz bölünmüş durumdayız. Bu bölünmenin sonucu İslam düşmanlarının sultasıdır. Bu bölünmenin neticesi bazı İslam ülkelerinin ayakta kalması içindir. Amerika'ya güvenmek zorunda olduklarını sanmalarıdır. Tevekkül et. Çünkü insan hayatın bütün yükünü omuzlayacak kadar güçlü yaratılmadı. Her şeyin üstesinden gelemezsin. Bazen bırakman, teslim olman gerekir. Yüreğini Rabbine emanet et. Et ki çaresizlik değil, huzur kuşatsın kalbini. Tevekkül en büyük güçtür. Çünkü Allah'a yaslanan asla düşmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Duygu ve düşüncelerini kaleme almış ve bizlerle paylaşmış. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Rabbim bölünmüş, parçalanmış İslam ümmetine birlik, beraberlik, vahdet nasip eylesin inşallah. Özellikle zalime karşı, Siyonistlere karşı yek vücut olmayı nasip eylesin.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Şair FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mardin Mazidağ'dan Elif Aksı Tuna ulaşmışlardı. Servet Demirci'den Muhammed'i Sevda eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada.
2: Yüküm ağır yolumuzu.
1: Merhabalar, ben Kübra Zengin. Annem Hasine Zengin için şifa duası bekliyorum. Seni çok seviyoruz anne. Cengiz, Ahmet, Bahar, Kübra, Tuğba, Yunus, Feride seni çok seviyor. Sıradaki eser tüm annelere armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rabbim annenize ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimizle programımızı burada noktalayacağız. Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. İsmail'den var ya eserini istemişler. Mevlide teyzeme, Sevime, Betül'e ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Zümer suresi 53. ayet mealini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Elbette paylaşırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
1: Kara bağrıma taş toprak, kara bağrıma...
0: Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Rabbim kendisinden razı olsun. Safiye Bera ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Mesajını program ortalarında göndermiş, hakkını helal etsin, gözden kaçırdık, sona kaldı. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eserleri Aksa FM sunucularına armağan etmek istiyorum ve abla sizlere, ailenize, küçük kızıma, anneme, babama, kayınvalideme, kardeşim Furkan'a, arkadaşım Mina'ya, arkadaşım Albüke'ye, Sumut filosundaki kahramanlara armağan ediyorum. Onlar vicdanlarının sesini dinleyip harekete geçtiler. Ama ümmet onları görmezden gelip Siyonistlerin eline bıraktılar maalesef. Ama Siyonistler bir gün mutlaka ziyana uğrayacak ve Rabbim bunu bizim elimizle gerçekleştirsin. Amin. Ve son olarak da Hamas'a sevgilerimle armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Amin. Rabbim cümlemizin her daim yar ve yardımcısı olsun.
1: Yokluğuna geçer.
0: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle dedi: yüzlerinizi istiğfarla, günahlardan arınarak güzelleştirin. Zira kalbin pası silinince simanın nuru parlar. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşım için Safiye Bera'ya. Bizler de sıradaki eseri kendisine ve ailesine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hakkını helal etsin. Kayseri'den Süleyman Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şu anda Diyarbakır'da bulunan abim Recep için Mustafa Cihat'tan bir ezgi istiyorum. Abim benim, Allah'a emanet ol, ellerinden öperim, sen var ol demiş. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Böylelikle mesajlarımızı da bitirmiş bulunuyoruz. Bugün de iletişim hattımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Rabbimiz nasip ederse pazartesi aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: doğru yerdesiniz. Kervan FM.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplam-

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 Nolu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Dinleyin, radyoya kulak verin. Göreceksiniz, farkına vardığınız çok şey olacak.
7: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz: Gaziantep'te sağanak etkili oldu. Gaziantep'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafik durma noktasına geldi. Bir diğer haber, Gaziantep'li Muhammed Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu. Şamya Belediye Spor Kulübü güreş takımı sporcularından Muhammed Gölha, Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı forma ile mindere çıkan genç sporcu turnuva boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. Rakiplerini birer birer geçerek finale yükselen Muhammed Gölha, Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayarak hem Türkiye'nin hem de Gaziantep'in gururu oldu. Bir diğer haber, Şehit Kamil'den özel eğitime destek. Şehit Kamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan özel eğitim okullarına eğitim materyali, sosyal etkinlikler ve engelli çocuklara sahip ailelere rehberlikle danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehit Kamil'de kimsenin yalnız ve çaresiz hissetmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bir gün değil, her gün hayatın her alanında her daim yanınızdayım," dedi. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı katıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te bayram yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te çarşı ve aktar esnafında yoğunluk yaşanırken, vatandaşların en çok lokum, şeker, kahve, kuru yemiş ve baharat ürünlerine yöneldiği belirtildi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken, esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlar ise kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bir diğer haber, güçlü aile olmadan güçlü toplum inşa etmek mümkün değildir. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, TÜİK'in açıkladığı 2025 aile verilerine değinerek, ortalama hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına yaşamın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması, aile kurumunun ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir, dedi. Gençlerin hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma şartları, aile karşıtı propagandalar, bireyciliğin yüceltilmesi gibi nedenlerle evlenmekten kaçınanlara dikkat çeken Emiroğlu, partisinin çözüm önerilerini paylaştı. Bir diğer haber, kaza sonrası kavga, 4 gözaltı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde TAK otoyolu üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

0: ÖA ile araçta yolcu olarak bulunan ÖFC, EÇ ve CA gözaltına alındı. Bir diğer haber, Yesemek Açık Hava Müzesi'nde resim festivali. İstanya ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde öğrenciler yağlı pastel ve kara kalem resimlerden oluşan Yesemek 2. Resim Festivali izlenime açıldı. Yesemek Mahallesi'nde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda Yesemek 2. Resim Festivali gerçekleştirildi. 3000 yıllık tarihe sahip 200 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan 1 ile 10 ton arasında değişen ve üzerinde aslan, savaş arabası gibi çeşitli figürlerin bulunduğu 518 heykel yer alıyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, baklava ustaları 24 saat bayram mesaisinde. Gaziantep'te baklava ustalarının Kurban Bayramı öncesinde siparişler için yoğun mesaisi başladı. Kent genelinde günlük rutin 80 ton üretimi yapılan baklava, bayram siparişleriyle birlikte 100-120 tona kadar yükselirken, baklavacılar 24 saat mesai kavramı ile çalışıyor. Gaziantep baklavasının bölgeye has üretim olduğunu ve Gaziantep baklavasını diğer baklavalardan ayıran özellik öncelikle bu ürünün Gaziantep'te üretilmesidir. Pergelin bir ucunu Gaziantep Kalesi'ne koyun, diğer ucuyla 30 kilometrelik daire çizin ve bu dairenin dışında bu baklava üretilemiyor. Gaziantep baklava yapabilecek bir iklime sahip, bu iklimden dolayı coğrafi işaretli baklavamızı tescillendirdik ve Avrupa Birliği'ne de dahil ettirdik. Baklavalarımızda köylerimizden getirdiğimiz sade yağ kullanılmaktadır. Boz iç dediğimiz ilk hasat fıstıkları baklava üretimine kullanıyoruz. Bunların üzerine Gaziantep ustalarını da dahil ediyoruz diye noktalamış Gaziantepli baklava ustaları. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.

herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: Burası Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde Numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Saat 13. Kervan FM haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sıcak gelişmeler var. Hepsini de çok daha fazlasını paylaşacağız ve sonrasında da kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncesinde manşetlerimizi, başlıklarımızı görelim. Dünden bugüne yansıyanlar bağlamında. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze'de soykırımı ateşkese rağmen bütün şiddetiyle devam ediyor. Son saldırılarda yine insan hakları aktivistleri, Gazze'deki siviller hedef alındı. Çok sayıda şehit haberi geldi. Tabii bir taraftan da Gazze'de derinleşen bir kıtlık krizi söz konusu. Uluslararası camialardan da Gazze'deki kıtlık kriziyle ilgili açıklamalar, değerlendirmeler var. Konuyla ilgili istatistikler var. Birazdan paylaşıyor olacağız. Lübnan cephesinde de Siyonist terör rejimi, orada da imzalanan ateşkese uymuyor ve sürekli Lübnan'a yönelik saldırılar düzenliyor. Tabii bir taraftan da Lübnan'da Hizbullah'ın Siyonist terör rejimine yönelik misilleme eylemleri devam ediyor ve Siyonist terör rejiminde çok önemli kayıplar söz konusu. Birazdan detayları paylaşacağız. İç gündemde Meclis Genel Kurulu'nda önemli bir kanun teklifi daha yasalaştı. Varlık barışını da içerisinde barındıran, çok sayıda kanun maddesini barındıran bir teklif yasalaştı. İçerinde neler var? Birazdan bültende paylaşıyor olacağız. Ramazan sonrasında bayram ve bu bağlamda da tabii Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyat artışlarına yönelik yıl boyu devam eden denetimleri ve bu fahiş fiyata verilen cezalarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı veriler var. Tabii burada belki de en fazla irdelenmesi gereken nokta söz konusu kesilen bu cezalar, yapılan bu denetimler ne kadar caydırıcı? İşte bu noktada çok ciddi soru işaretleri var. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Bir ateşkes olduğu söylense de ABD'nin İran'a yönelik saldırısının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Tabii bir taraftan ABD'den, öte yandan İran'dan da konuyla ilgili açıklamalar, değerlendirmeler devam ediyor. Son olarak İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve düşman yeni bir savaş arayışında, o düşmanın yeni bir savaş arayışında olduğunu söyledi İran Meclis Başkanı. Manşetlerimiz bu şekildeydi. Şimdi detaylara geçelim. Gazze ile başlıyoruz bugün değerli izleyenler. İşgal ordusu ateşkesi tanımıyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'ye yönelik düzenledikleri son saldırılarda 4 Filistinli ile 2 insan yardım tır sürücüsünü katletti.
2: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait dronun bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi.

0: Gazze'de yeniden kıtlık baş gösterdi. Gazze'de sınır kapılarının kapalı tutulması ve insani yardımların engellenmesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya. Azalan yardımlar ve finansman yetersizliği bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Öte yandan binlerce hasta ve yaralı da tedavi için Gazze dışına çıkabilmek için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.
1: Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı.
0: Gazze'den sonra Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Çünkü Lübnan'da da Siyonist terör rejiminin ateşkes ihlalleri, saldırı ve katliamları devam ediyor. Siyonist işgalcilerin son saldırılarında Lübnan'da 29 sivil daha şehit oldu değerli izleyenler. Lübnan Sağlık Bakanı Rakam Nasreddin ise 2 Mart'tan bu yana Siyonist saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğünü, 45 sağlık merkezinin kapandığını ve 116 sağlık çalışanının katledildiğini açıkladı.
1: Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar Güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. İşgal ordusu ayrıca Blida ve Mais Cebel sınır köyleri arasında büyük bir yıkım gerçekleştirdi ve bu da güçlü bir patlamaya yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana Siyonist işgalcilerin saldırılarında 3.073 kişinin katledildiğini ve 9.362 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nasreddin'e ise Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada işgalci rejimin devam eden saldırılarının Lübnan'ın sağlık sektörüne ciddi zararlar verdiğini söyledi. Nasreddin'e 2 Mart'tan bu yana 116 sağlık çalışanının katledildiğini, 16 hastanenin hasar gördüğünü, 147 ambulansın saldırıya uğradığını ve 45 sağlık merkezinin kapanmak zorunda kaldığını söyledi.
0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Borç yapılandırması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre bazı SYK borçları için taksit süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Türkiye dışında elde edilen kazanç 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca verilen bir önergeyle varlık barışına ilişkin sermayesi yatırım fonlarına dahil edildi.
1: Vergi muafiyeti borç

0: yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Ayrıca kabul edilen bir önergeyle varlık barışına girişim sermayesi yatırım fonları da dahil edildi. Öte yandan gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.
1: Değerli izleyenler, medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 adreste 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Serenay Sarıkaya'da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanınmış isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması 8 Ekim 2025'te başladı ve o günden bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kanla saç örneği verdi. Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.
1: Sumut filosundaki son durumla ilgili bir değerlendirme alacağız değerli izleyenler. Malum Siyonist terör rejimi Akdeniz'de, uluslararası sularda insan hakları aktivistlerini alıkoymuş ve günlerdir de türlü işkencelerden geçiriyor. Konuyla ilgili görüntüler de basına yansımıştı. Daha doğrusu soykırımcı Siyonistler bu görüntüleri uluslararası kamuoyuna medya, sosyal medyalar üzerinden paylaşmıştı ve bu da aslında ne kadar Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamlarıyla birlikte insan hakları aktivistlerine uyguladıkları şiddetle birlikte soykırımcı rejimin, Siyonizmin ne kadar alçakça bir şey olduğunu bir kez daha dünya tanıklık etti. Bu bağlamda tabii aktivistlerin bundan sonraki yol haritası, ne zaman Türkiye'ye dönüş yapacakları, bu bağlamda yapılan çalışmaları da konuşacağız. Öte yandan tabii bu insanlık dışı muameleye verilmesi gereken tepkiyi de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var yayınımızda. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Faruk Dinç. Faruk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Faruk Bey, tabii aktivistlerin durumu ve bu bağlamda yaşanan gelişmelerle ilgili elinizdeki son bilgileri de alacağız ama öncesinde Siyonist Ben Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve aktivistlere, insan hakları aktivistlerine uygulanan şiddet ve bu bağlamda uluslararası kamuoyunun vermesi gereken tepki sizce ne olmalı, nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Buyurun.
2: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında yapılan bu müdahale gerçekten tüm vicdanlı insanları derinden
1: Evet.
2: tekrardan bir sarstı. Sonuçta bu teknelerde 44 ülkenin vatandaşı vardı. Ve bu 44 ülkenin vatandaşı aslında sadece kendilerini değil, tüm vicdanlı insanları temsil ediyorlardı. Bu gemilerde ilaç vardı, çocuk maması vardı. Filistinli'nin, Gazze'nin yarasını sarmak için merhem vardı. Başka bir şey yoktu. Yani şiddet içerikli hiçbir şey yoktu. Ve buna rağmen işgalci İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek bu aktivistleri hukuksuzca alıkoydu. Alıkoymakla yetinmedi ve bunlara fiziki işkence etti, darp etti. Onları aşağıladı ve bunu tüm dünyaya da servis ettiler. Açıkçası benim aklıma şu geldi. Siz de bak şu an ekrana taşıyorsunuz. Gerçekten bu bize şunu gösteriyor. 44 ülkenin aslında işgalci İsrail 44 ülkenin haysiyetiyle, onuruyla, izzetiyle oynuyor ve bundan da çekinmiyor. Ve bunları ekrana yansıtarak aslında bir yönüyle tüm devletlerin onuruyla oynuyor, izzetiyle oynuyor. Bir de şunu düşünün. Yani tüm devletlerin, özellikle Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına eğer bu şekilde kötü muamele ediyorlarsa, işkence ediyorlarsa, darp ediyorlarsa, acaba Filistinli mazlumlara nasıl bir vahşet uyguluyorlar? Bir de işin o boyutu var. Gerçekten hiçbir ilke, hiçbir hukuk, hiçbir ahlak tanımayan bu işgalci İsrail'e karşı eğer gerçekten devletler harekete geçmezlerse bu Siyonistler, bu işgalciler sadece Filistin için değil, tüm insanlık için bir tehdit arz ettiklerini bu görüntülerle, bu ekrandakilerle aslında bize gösteriyorlar. Sesim geliyor değil mi?
1: Evet. Peki Faruk Bey, tam da bıraktığınız yerden şimdi
2: Evet.
1: belirttiğiniz gibi aslında burada hedef alınan aktivistlerden ziyade 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin vatandaşına devletlerin nezdinde yapılan bir hakarettir. Yani o ülke halkının tamamına, o ülkenin uluslararası meşruiyeti bağlamında aslında izzetine sürülen bir lekedir. Bu bağlamda peki bu 44 ülkenin, 40 küsur ülkenin söz konusu bu alçaklığa neredeyse hiç tepki vermeyişini nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Yani neden bu acziyet, bu sefalet neden?
2: Demek ki şu ortaya çıkıyor. İşgalci İsrail sadece Filistin topraklarını işgal etmiyor. Demek ki dünya ülkelerinin yöneticilerini, idarecilerini, zihniyetlerini işgal etmiştir. Eğer bu konuda bir işgal yoksa neden o zaman bu açık açık ihlallere karşı, hukuksuzluğa karşı devletler somut adım atmıyor? Evet, kağıt üzerinde kınamalar yapılıyor. İşte ekran başına geçip kameranın karşısına geçip kınamalar yapılıyor. Ya bunlar kınamalardan anlamıyor ki. Bunlar aslında hukuksuzluk yaptıklarını da gizlemiyorlar. Yani 1.000 kilometre uzaklıkta yanı başımıza gelip her türlü ihlali yapıyorlar. İşte biz de şunu söylüyoruz. Genelde hem başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri. Biz bunu kınıyoruz, bu kabul edilemez, bunu lanetliyoruz. Bu bir etki oluşturuyor mu? Şimdi gerçekten açıkçası bu konuda konuşulacak söz kalmadı. Artık somut adımların atılması lazım. Bakın şu an bizim ülkemizden 78 vatandaşımız da bu şekil onuruyla oynandı. Başları eğdirildi. İşte kafaları yere bırakıldı. Bakın kötü muameleye maruz kaldı. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Ve bizim de her şeyden önce bu soykırımcılara karşı bir yaptırım yapmamız gerekiyor. Elimizde imkan var. Ya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda gücü de kudreti de var. Yani hiçbir şey yapamazsak bile bu çifte vatandaş olan soykırımcıları yargılayalım diyoruz. Yani bizim ülkemizde yaşayan, ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen ama bu işgalci İsrail'e gönüllü askerlik yapan, soykırım işleyenlere biz eğer bir ceza veremezsek bu da bir yönüyle onları daha da cesaretlendirecektir.
1: Evet.
2: Zaten özellikle bu Bengivir denen alçak biz kınama yaptıkça onlar daha da şımarıyorlar. Diyorlar biz 44 ülkenin vatandaşının onuruyla oynuyoruz. Onların başını da eğiyoruz. Onları her türlü aşağılıyoruz ve bunu gülerek de anlatıyoruz. Meydan da okuyoruz. Bunlar çıkıp karşımıza bir kınama mesajını yayınlıyorlar. Yani bu zaten onları da daha da cesaretlendirecektir. Açıkçası bu saatten sonra kınama mesajlarının, ondan sonra lanetlemenin, bildiri yayınlamanın zamanı geçmiştir.
1: Evet.
2: Bugün yapılması gereken bu kendi ülkelerinin vatandaşı olan başta Türkiye olmak üzere tüm devletler kendi bu vatandaşlarına yönelik yapılan ihlallerin hesabını tek tek sormalıdırlar. Ve özellikle işgalci İsrail'e destek veren firmaların bizim ülkemize adım atmaması lazım. Bunların def edilmesi lazım. Aynı şekilde bizim ülkemizden giden Ceyhan boru hattı, bu yakıt eğer gerçekten yakıt borusu kesilirse Siyonizmin, Siyonistlerin bu alçakların nefesi kesilir. Bizim bunu yapmamız lazım. Bedeli ne olursa olsun. Her gün böyle onursuz yaşamaktansa bedeli ne olursa olsun bunun hesabının sorulması lazım. Gerçekten artık bizim de tahammül sınırlarımız kalmadı. Hani gerçekten bir iyi niyet besleyeceğimiz noktalar kalmadı. Yani buradan sonra, bu saatten sonra artık bazı bedeller göze alınmalı. Yani risk almadan nasıl bu siyonizme karşı dururum mantığı işlemiyor.
1: Evet.
2: Gerçekten bir fayda getirmiyor. Gerekirse riskler de alınmalı. Bu memleketin evlatlarının onuru korunmalıdır yani.
1: Evet.
2: Gerçekten insanlığın onuruna sahip çıkılmalıdır. Ve bu konuda hangi devlet öne bir adım atsa sadece kendisi değil aslında çoğu onurlu insanlar da belki bunlardan cesaret alır diye düşünüyorum. Yani söylenecek söz kalmadı açıkçası. Şimdi devletlere yapacağımız hangi çağrı olacak? Yani bunlar hangi hukuku dinlediler
1: Devletlerin
2: ki bu
1: kendileri
2: hukuki çağrı
1: zaten
2: yapalım?
1: yetkilileri çıkıp onlar da çağrıda bulunuyorlar. Onlar da uluslararası
2: Evet.
1: camiayı, kurumları, kuruluşları, hukuku göreve davet ediyorlar. Maalesef böyle bir kısır döngü söz konusu 3 yıldır yaklaşık süren soykırım sürecinde. Peki aktivistlerin bu akşam Türkiye'ye geleceğiyle ilgili bir takım açıklamalar da yapıldı. Sizin programınız nedir? Konuyla ilgili bilginiz varsa onları da alalım. Sonrasında sizi uğurlayalım. Buyurun.
2: Evet, biz aktivistlerle zaten sürekli iletişim halindeyiz. İlk günden bugüne kadar sürekli bu aktivistlerin yanında olduk. Gücümüz nispetinde sesleri olmaya çalıştık. En son biraz önce aldığımız bilgiye göre ilk Türkiye'ye inen uçak 3 uçak gitmiş bu aktivistleri geçirmek adına. Toplam yaklaşık 428 aktivist var. Tabii farklı ülkelerin vatandaşları da var. Bunlar ilk uçak 17.40. İkinci uçak 17.50 ve son uçak da 18'de İstanbul Havalimanı'na gelecekler. İnşallah biz de bu insanlığın onuru için mücadele eden bu vicdanlı aktivist kardeşlerimizi karşılamaya gideceğiz. Onların yanında olacağız. Yaptıkları bu onurlu mücadelenin de destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii asıl yapılması gereken bu aktivistlerin maruz kaldığı zulmün hesabının sorulmasıdır.
1: Evet.
2: Bu hesap sorulmadığı için açıkçası Mavi Marmara'nın hesabı sorulmadığı için bu pervasızlıklar, bu küstahlıklar işlenmeye devam ediyor. Bizzat demiş yani biz zaten daha önce Türkiye vatandaşlarının Mavi Marmara'yı kastederek kinlerini kusuyorlar, halen de kusuyorlar. Yani bu yönüyle bu Siyonistlerin bu ihlallerine karşı sessiz kaldığımız her saniye aleyhimize işliyor. Yani bunun faturası da açıkçası çok ağır olacak. Ancak şunu da belirteyim, belki çok vaktiniz yok. Şimdi bu aktivistleri görüyoruz. Bugüne kadar sadece Filistin halkları bu işgalci İsrail'in zulmüne bizzat şahitlik ediyordu. Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın dört bir tarafından artık Avrupa ülkelerinden de bizzat bu Siyonistlerin, bu soykırımcıların zulmüne tanıklık ettiler. Bizzat şahit oldular. Ve bu şunu gösteriyor. Aslında Siyonizm bir yönüyle kendi sonunu hazırlıyor. Kendi sonunu hazırlamak için şu an hızlandırıyor. Bugüne kadar kendilerine Filistin topraklarını işgal ederek bir cennet, bir huzurlu ortam oluşturmaya çalışırken bu saatten sonra ben bunu her yerde tekrar ediyorum. Gidecekleri her yer onlara cehennem olacak ve insanlar bunların hesabını soracak.
1: Evet.
2: Halklar bunun hesabını soracak. Evet, devlet idarecileri, yöneticileri işgal edilmiş olsalar da halklar, hür vicdanlar işgal edilmemiş ve bu Siyonizme karşı da sessiz kalmayacaklar. Artık bu Siyonistler saçlarını lülelerle böyle yanaklarının üzerinden sarkarak hiçbir yerde huzur ve güven içerisinde yürümeyecekler. Göreceğiz, hepimiz buna şahit olacağız. Bugün bu Sumut filosuna yapılan müdahale aslında kendileri için tüm ortamları bir yönle tehlike arz edecek hale getirdiler. İnşallah ben inanıyorum ve umuyorum ki şu an kendi sonunu hızlandırıyorlar.
1: Çok teşekkürler Faruk Bey. Çok sağ olun katkınız için. Hayırlı günler diliyorum.
2: Hayırlı günler. Ben
1: Evet değerli
2: teşekkür ederim.
1: izleyenler, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Faruk Dinç yayınımızın konuydu. Sumus filosu ile ilgili sorularımızı yönelttik. Cevaplar için teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte önemli gündem maddelerimiz var. Yine Sumut filosu başta olmak üzere sosyal meselelerle ilgili ve son İran Savaşı'ndaki son gelişmeler bağlamında verilen mesajlar, ateşkesle ilgili bir takım açıklamalar, öte yandan işte yeni İran'ın yeni teklifleri, bu tekliflere verilen yeni yanıtlarla ilgili orada da önemli gelişmeler var. O başlıkları da değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
3: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

aydınlık var sanır bilirsin sen de. En uzun gecenin ardı sıra hep aydınlıklar uzanır bilirsin sen de. Öyleyse karanlığa küfretmek niye? Umut sende, iman sende, yanılma sende.

niye? Umut sende, iman sende, yarınlar sende. Öyleyse batıla katlanmak niye? Umut sende, iman sende, yarınlar sende.

your new dad is the

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: müşterimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib olup yara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Hayırlı vakitler kıymetli dinleyicilerimiz. Bir istek programıyla daha birlikteyiz inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm. Yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. WhatsApp hattımız hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 Bu numaradan bizlere yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz inşallah. Her zamanki gibi ilk eser bizlerden siz dinleyicilerimize armağan olacak. Ahmet Savran söyleyecek efendim. Kardeşlik zamanı diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.

sırada Murat Yaman var. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah programımıza. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velit Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmus Göksu'ya gelsin, Gazze şehitlerine. Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve duayla demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim, Allah razı olsun. Şimdi dinleyicimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Murat Yaman, Siz Uzak Durun diyecek. Sonrasında birlikteyiz inşallah.

Murat Yaman'dan Siz Uzak Durun eserini dinledik. Sırada Bilal var. Bilal de Sabra Bilal diyecek. Bizlere mesaj ulaşan kardeşlerimizden selamünaleyküm ve aleykümselam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut hayırlı yayınları inşallah demiş. Allah razı olsun. Bilal Güler'den Sabra Bilal eserini istiyorum. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Teşekkürler efendim. Allah razı olsun ve aleyküm selam diyoruz. Ve dinleyicimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Esat Aydoğan var. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selamı, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan yakma ya Rabbi eseri ricamdır eser sizlere. Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer vereceğiz. Esat Aydoğan, Yakma Ya Rabbi diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Efendim sırada Ammar Acarlıoğlu var. Öldük mü sandın eseri. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı programlar diliyorum demiş kardeşimiz. Ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Ammar Acarlıoğlu, Öldük mü sandın eseri yayınlar mısınız? Teşekkürler. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz istemiş bizden bu eseri. Ammar Acarlıoğlu, Öldük mü sandın? Sonrasında buradayız inşallah.

İstek programımız devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş Adana'dan İzzet kardeşimiz. Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini bulamadım. Arşivimizde yok ama başka bir gruptan, Grup Kardelen'den Uçun Kuşlar eserini seçtim. Kabul buyurun inşallah. Eserden sonra buradayız inşallah.

Grup Gardeli'nden dinledik. Sırada Nurullah var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hazro'dan Miryan. Hayırlı bereketli yayınlar dilemiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan. Mezin bunu şeref eserini çalar mısınız? Esersiz değerli kardeş radyo çalışanlarını ve dinleyicilerine çok sevdiğim Didem ablama ve Tuğba bacıma armağan ediyorum. Selam ve dua ile selam aleyküm demişti Necmiz ve aleyküm selam kardeşimiz. Ama Nurullah'tan istemiş olduğunuz eseri bulamadım. O isim de bulamadım. İnşallah bir tane seçtim. Kabul buyurun. Nurullah Hebun diyecek. Akabinde buradayız inşallah.

Sırada Mikail var. Mikail hoş seda diyecek. Telefon WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Bir dinleyicimiz Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den bizlere yazmış. Uzunca bir paylaşımda bulmuş. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şiirin uzun olması dolayısıyla alacağı zamandan ötürü özür dilerim demiş. Tüm dinleyicilerden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Aksa, Gazze, Hamas'a olan feryadım dile getirmeye vesile olmanızdan dolayı Rabbim razı olsun demiş. Şiir paylaşmış. Dilimizin döndüğünce paylaşımını okumaya çalışalım inşallah. Feryadımı duy ey Aksa diye başlıklı başlayalım efendim. Ey Kudüs, ey ötelerden müjdelenen şanlı peygamberler otağı. 124 bin nebinin secdeye kapandığı mukaddes toprak, Resulullah'ı göklere, miraca yolcu eden o mübarek kapı. Şimdi sorarım sana, dönerek gözümden kanlı yaşları, dökerek gözümden kanlı yaşları. Neden bu haldesin ey boynu bükük, bağrı yanık şehir? Neden kubben mahzun, neden sokaklarında çağlayan bir nehir? Yoksa ümmetin sana sırtını dönmesini mi bu enkazın sebebi? Biz sustukça mı kırdı zalimler senin o nazlı kalbini? Haşa, bin kere haşa, sen mi bir kabahat işledin de yalnız kaldın? Sen mi yüz çevirdin bizden, sen mi bu makus talihe daldı? Eğer senin bir kusurun varsa bu yangının, bu feryadın içinde bizim günahımız dağlardan büyük duruyor kapkara biçimde. Efendim bu şiirin daha yarısı bile değildi. Hakkınızı helal edin. Bir hayli uzunca bir şiir. Dinleyicimizden de hakkını helal etmesini istiyoruz. Uzunca bir paylaşım olmuş. İnşallah bunu böyle iki kıta halinde bizlere yollarlarsa daha iyi ve daha seri bir şekilde okuruz. Geçiyoruz diğer bir mesaja. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Bursa'dan Beyaz Yıldız Yavuz. Mikail'den Hoş Seda eseri ricamdır. Eser, sesinize kulak veren tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, aileme ve arkadaşlarıma armağanımdır. Selam ve dua ile. Diye noktalamış kardeşimiz de. Bursa'dan teşekkür ettik. Mikail Hoş Seda diyecek. Eserden sonra buradayız inşallah.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden daha var.

Efendim sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Hayırlı yayınlar demiş. Ben Hatay'dan Musa Sayhanlıoğlu Ömer Karon'dan Güneş Doğuyor. Bir Güneş Doğuyor eseri aileme ve Siirt'te bulunan Bacanam Hikmet Ateş ve ailesine armağan ediyorum demiş. Hatay'dan Musa kardeşimiz. Allah razı olsun. Sırada Bir Güneş Doğuyor isimli eser var. Akabinde buradayız inşallah.

sırada Muhammed Taha var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Bingöl'den dinliyorum. Hayırlı yayınlar. Muhammed Taha'dan Garip İlahisini, abim Bilal Yolcu'ya ve Bingöl Solhanlı tüm hemşerilerime ve tüm Müslüman kardeşlerime armağan ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun, hayırlı yayınlarınız olsun. Allah'a emanet olun demiş Bingöl'den kardeşimiz. Teşekkür ettik, Allah razı olsun. Muhammed Taha Garip diyecek, sonrasında buradayız inşallah.

Efendim sırada Grup Özden var, kokusu Ahmet olsun diyecek. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Diyarbakır Silvan'dan Didem Ahmet. Diyarbakır Silvan'dan Didem.

Efendim WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz inşallah. Sırada Şehit Muhammed Şirin eseri var. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Ben Şehadet. Şehitler Kervan'dan Muhammed Şirin eserini çalarsanız sevinirim demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun. Şimdi Muhammed Şirin eseri, sonrasında tekrar buradayız inşallah. Ya

WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Sizden gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Adana'dan Mehmet Cengiz. Abi Rehber TV'de doğa ve insan olarak radyoda da sizleri beğeniyle dinliyoruz demiş. Severek dinliyoruz, izliyoruz. Allah razı olsun efendim. Rabbim muvaffak kılsın. Grup Ustad'dan en büyük Allah eserini çalar mısınız? Eser tüm kardeşlerime selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz Adana'dan Mehmet Cengiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Şimdi kardeşimizin istemiş olduğu esere yer veriyoruz. Sonrasında buradayız inşallah.

gelen mesajlarınıza devam edelim inşallah. Esselamu aleyküm, hayırlı çalışmalar demiş ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Batman'dan Hasan, sizden Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Bu eseri ümmetin iftiharı olan Kudüs şehitlerine armağan olsun, Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz ve bir şiir paylaşmış. Bu şiir de biraz uzun ama diğeri kadar değil. Okumaya çalışalım inşallah, dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiğince. Zalimlerin sonu yaşasın cehennem diye başlık atmış. Kudüs'ün her sokağında mazlumun ahı saklı. Sanmayın bu zulümler kalacak yanınıza karlı. Siyonistler kurarken kanlı şer tuzakları, göklerden indirir adalet tokmakları. O katil Netanyahu tarih seni lanetler, döktüğün masum kanı cehenneme biletler. Çocukların çığlığı yıkar saraylarınızı, hiçbir duvar korumaz o korkak canlarınızı. Mazlumun ahı ulaştı arş-ı âlâ katına, lanet olsun zulmün o kanlı saltanatına. Hak yiyen zalimler için titretirken her yeri, çınlasın gökyüzünde mazlumların gür sesi. Zalimler için yaşasın cehennem, Kudüs elbet gülecek, zincirler kırılacak, attığınız kanda zulmünüz boğulacak, şehitlerin kanıyla paklanan bu topraktan sizi süpürüp atacak o en mukaddes şafak. Özgürlük çağrısının yıkılmaz kalesi. Teşekkür ettik kardeşimize, Allah razı olsun. Murat Yaman, Şehadet Bir Burak eseri sonrasında buradayız inşallah.

Murat Yaman, Şehadet Bir Burak dedi. Sırada Muhammed Ali Oğuz var. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Gelen mesajlarla devam edelim inşallah. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bingöl'den Ayşe. Muhammed Ali Oğuz'dan bir ilahi rica ediyorum. Sizleri dinleyen herkese armağan olsun demiş Bingöl'den Ayşe kardeşimiz. Teşekkür ettik efendim. Allah razı olsun. Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim diyecek. Akabinde tekrardan buradayız inşallah.

0: Muhammed Ali Oğuz dergaha geldim dedi. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş, Allah razı olsun. Medine Cennet Bahçesi eserini istiyorum, Allah'a emanet olun. Musaybin'den Muhammed Tahir kardeşimiz. Bu isimde eser arşivde bulamadım ama Yusuf Meral'dan Medine'nin Külü eserini sizlere armağan edelim, kabul buyurun inşallah. Eserden sonra tekrardan buradayız inşallah.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

Kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugün de programımızın, istek programının sonuna. Son eserimiz Selami'den Şehit Jani isimli eser. Bu eserle birazdan programımıza son vereceğiz inşallah. Son gelen mesajımızı da okuyalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demiş kardeşimiz, Allah razı olsun. Eser Sumut yiğitlerine sevgilerimle armağan ediyorum. Onlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hamas mücahitlerine de armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demiş dinleyicimiz. Şanlı Hak kervanı yürüyor bu diyarlarda. İsmini yazmamış. Şanlı Hak kervanı yürüyor bu diyarlarda. WhatsApp'a bakıyorum, orada da ismi yazmamış. İsimsiz kardeşimiz, nereden gönderilen mesaj da içeriği belli değil. Kardeşimizin inşallah mesajını ilettik. Son eserimizde kendisine armağan olsun. Efendim, sürçülisan ediyoruz, affola, çalamadığımız eserlerden dolayı da hakkınızı helal edin. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere, Allah'a ısmarladık.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

0: ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
1: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
2: Dindar nesil hedefinden dansçı nesil inşasına. Lise öğrencilerinin 19 Mayıs resmi törenlerinde Batı kökenli vals gösterileriyle sahneye sürülmesi, toplumun inanç ve değer dünyasını hedef alan bir kültürel erozyon tartışmasını beraberinde getirdi. Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile manevi şuur vurgusu yapılırken devletin okullarında ithal ritüellerin zemin bulması, dindar nesil hedefinin içinin boşaltıldığını gözler önüne serdi.
1: Türkiye Gazetesi.
2: Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti, ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. Evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı, kuşaklar arası mesafe derinleşti.
1: Yeni Akit Gazetesi.
2: Bilişim suçları ilk sırada. TÜİK'in Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nda son bir yılda suç türleri içinde cinsel olmayan taciz %4.6, bilişim suçları %3.5, tüketici dolandırıcılığı %2.8 ile ilk sıralarda yer aldı.
1: Milli Gazete.
2: Onlar sustu, biz utandık. Sumut aktivistleri yine sahipsiz bırakıldı. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını ve devamında sürdürdüğü fiziksel, psikolojik şiddeti bir kez daha sessizce izlemeye devam etti. Bugün bir kez daha utanarak gördük ki, İslam dünyasının liderleri ve dünya hükümetleri bu insanlık dramına karşı etkili yaptırımlar ortaya koymak yerine İsrail zulmüne yalnızca seyirci kalmayı tercih etti.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
2: Süreçte yeni eşik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, dedi.
3: Milat Gazetesi.
2: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman? Batı'da aile batmış, ev hanımlığını özendirmek için adımlar atılırken bizde ise ev hanımlığını dışlıyoruz. Asgari ücret için çalışıp çocuğundan ayrılan hanımlara ev hanımı emekliliği hakkı verilmeli.
1: Yeni Şafak Gazetesi.
2: Canlı yayında bile işkence. İsrail, uluslararası sularda kaçırdığı 78 Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Ashdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı.
1: Akşam Gazetesi.
2: Suç işleyen çocuğa takip. Adalet Bakanı Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek, dedi.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
2: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye arınma manifestosu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan tartışmaların gölgesinde yayınladığı mesajla CHP tabanına ve kamuoyuna sert bir temiz siyaset çağrısı yaptı. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak siyaset yapan herkesin namus borcudur diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel mirasına vurgu yaparak emanet kirletilemez ifadelerini kullandı.
3: Karar Gazetesi.
2: Başka alarm ziline gerek var mı? Madde bağımlılığının nedeni olduğu suçlardaki artış Türkiye'de alarm seviyesinin kırmızıya dönüştüğünü gösterdi. TEPAV'ın araştırmasına göre 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı hüküm giyenlerin oranı %5 iken 2013'te %10'a, 11 yıl sonra ise %40'a yükseldi. Sadece 5 yılda %178 artış oldu.
1: Manşet Haber. Manşet Haber.
4: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
5: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
6: Abdülhalim Seçkin, Doğru Haber. Hastalık, bedenin imtihanı, ruhun tedavisi. İnsan çoğu zaman hastalığı yalnızca bir acı, bir mahrumiyet ve hayatın akışını bozan ağır bir yük olarak görür. Halbuki bazı hastalıklar vardır ki, zahirde elem gibi görünse de hakikatte kul için bir rahmet, bir uyanış ve manevi diriliş vesilesidir. Çünkü insan bu dünyaya sadece rahat yaşamak, keyif sürmek ve nefsinin arzularını tatmin etmek için gönderilmemiştir. Dünya bir imtihan yurdudur. Ömür ise tükenmekte olan büyük bir sermayedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi hastalık bazen dert değil, bir nevi dermandır. Çünkü sağlık ve afiyet çoğu zaman gaflet verir. İnsan sıhhat içinde kendisini güçlü zanneder, ölümü uzak görür, kabri unutabilir ve dünyanın geçici lezzetlerine aldanabilir. Günler hızla geçer,

0: gelen her sıkıntının günahlarına kefaret olacağını haber vermiştir. Sabırla geçirilen hastalık anları bazen uzun ibadetlerden daha kıymetli hale gelir. Çünkü hastalıkta kul aczini hisseder, kendisini Allah'a daha yakın bulur. Gösterişten uzak, samimi ve derin bir kulluk ortaya çıkar. İnsan hiçbir dünyevi gücün kendisini tam anlamıyla koruyamayacağını anlar. Şifanın da kuvvetin de yalnızca Allah'tan geldiğini idrak eder. Hastalık sadece bedenin değil ruhun da tedavisidir. Çünkü insanın asıl yarası çoğu zaman bedeninde değil kalbindedir. Kibir, haset, dünya hırsı, öfke, makam sevgisi, mal tutkusu ve bitmeyen dünyevi arzular insanın ruhunu yıpratan büyük hastalıklardır. Modern insan bedenini korumak için büyük çaba sarf etmekte fakat ruhunu ihmal etmektedir. Halbuki ruhun gıdası iman, ibadet, dua, secde, zikir ve Kur'an'dır. Kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. İnsan geçmişin üzüntüsü ve geleceğin korkusuyla çoğu zaman huzurunu kaybeder. Hayvanlardan farklı olarak akıl nimetine sahip olduğu için hem geçmişe üzülür hem geleceği düşünerek endişelenir. Bu sebeple dünya hayatı zahiren süslü görünse de hakikatte imtihanlarla doludur. Dünya nimetleri bazen zehir karıştırılmış bala benzer. İnsan tatlı zannederek yönelir fakat sonunda büyük pişmanlık yaşayabilir. Asr suresinde bildirildiği gibi insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bu büyük kayıptan kurtulurlar. Demek ki kurtuluş sadece inanmakla değil, iman üzere yaşamakla, ibadete devam etmekle, günahlardan sakınmakla ve musibetler karşısında sabır göstermekle mümkündür. Mümin bilir ki hiçbir musibet sebepsiz değildir. Allah Teala kulunu ihmal etmez. Bazen nimetle, bazen darlıkla, bazen sağlıkla, bazen de hastalıkla terbiye eder. Önemli olan kulun her halükarda Rabbine yönelmesi ve ondan kopmamasıdır. Çünkü gerçek şifa yalnız bedenin iyileşmesi değil, kalbin huzur bulmasıdır. Mevlam bizlere hem beden sıhhati hem de ruh selameti nasip eylesin. Hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret, gafletimize uyanış ve ahiretimiz için bir kazanç vesilesi kılsın. Amin.
1: Abdülhalim Melioğlu, Doğru Haber.
0: Sanma ki, hayatın matematiğini rakamlarda, kalabalıkların gürültüsünde ve alkışların şiddetinde arayan bir nesil haline geldik. Niceliği niteliğin, görünüyor olmayı ise olmuş olmanın önüne koyduk. Oysa hakikat çoğu zaman o kalabalıkların uzağında, sessiz bir köşede bekler. Sanma ki düğününün kalabalık olması, davetlilerin binleri bulması seni Allah'ın sevgili bir kulu yapar. Eğer ölçün buysa tarih kitaplarına bir bak. İnsanlığın kanını emen zalim diktatörlerin, halkını açlığa mahkum eden tiranların, Firavun ve Nemrutların düğünlerinde yüz binlerce insan meydanlara döküldü. Belki o gün gazeteler yoktu, lakin manşetler sokaklarda atıldı. Halk günlerce bu düğünlerin görkemini konuştu. Sanma ki cenazenin kalabalık olması, tabutunun omuzlar üzerinde bir deniz gibi taşınması senin iyi bir gidişle gittiğinin kesin kanıtıdır. Hatırla, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e hakaret etmeyi sanat sanan Charlie Hebdo karikatüristlerinin cenazesinde dünya liderleri saf tuttu. Milyonlar yürüdü, ekranlar günlerce o korteji gösterdi. Kalabalıklar her zaman hakikati tasdik etmez. Bazen sadece bir ideolojiyi, bir inadı veya bir siyasi şovu temsil eder. Modern dünya bize ne kadar çok kişi tarafından onaylanırsan o kadar değerlisin yalanını söylüyor. Sosyal medyadaki beğeni sayılarından cenazemizdeki kalabalık tahminlerine kadar her şeyi birer başarı kriteri haline getirdik. Oysa gerçek değer kimse görmediğinde kim olduğundur. Alkışlar kesildiğinde elinde kalan vicdanındır. Hayatını başkalarının gözündeki yansımana göre inşa etme. İnsanların seni nasıl bildiği, senin aslında kim olduğun gerçeğini değiştirmez. Ve unutma, yüzlerce yıllık bir davetin ardından Hazreti Nuh'a inanan birkaç insandı. Bütün bir halk Nemrud'un arkasında saf tutmuşken, Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Hazreti İsa çarmıha götürülürken, ona bakıp gözyaşı döken 12 havarisiydi. İslam ümmetinin büyük bir kısmı Yezid'e biat etmişken Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında sadece akrabaları vardı. Sanma ki bu dünya bir vitrindir. Burası bir imtihan meydanıdır. Ve bu meydanda bazen tek başına yürümek, yanlış bir kalabalığın önünde yürümekten çok daha azizdir.

0: Peki kalabalık bir insanı haklı yapmaya yeter mi? Bugün insanlar Allah'ın ne dediğine değil, insanların kaç kişi olduğuna bakıyor. Çok kişi yapıyorsa doğrudur zannediyor. Hayır, mesele kalabalık değil, mesele istikamet. Çünkü insanı mahveden şeylerden biri de şudur: toplumun alkışını Allah'ın rızasıyla karıştırmak. Bir gün gelir, seni omuzlarda taşıyanlar unutulur. Sosyal medyada milyonların konuştuğu isimler birkaç ay sonra hatırlanmaz bile. Ama Allah katında değerin varsa, dünyada hiç tanınmasan bile gök ehli seni bilir. Belki cenazende 3 kişi olacak. Belki düğününde gösterişli salonlar olmayacak. Belki adını gazeteler yazmayacak. Ama Allah seni seviyorsa, bütün dünya toplansa ne eksik? Allah seni sevmiyorsa, bütün dünya alkışlasa ne fayda? İnsan ömrünün en büyük aldanışı budur: kalabalıkları başarı sanmak. Oysa mahşer günü herkes tek başına dirilecek. Ne alkış gelecek yanında, ne takipçi sayısı, ne davetliler, ne protokoller. Sadece amel, sadece niyet. Hasan Sabaz, Doğru Haber. Soykırımcıyı aklama kurulu. Kassam Tugaylarının komutanı İzzeddin el-Haddad'ın alçakça bir saldırıda şehit edilmesi sonrası, Gazze'de ateşkesin bundan sonra nasıl devam edeceğine dair tartışmalar başladı. Bundan önceki komutanların şehadetinde olduğu gibi beklemedi Hamas ve resmi açıklamayla şehadet haberini doğruladı. Hatta çok kısa süre içerisinde yeni komutanın seçildiği de açıklandı. Bu gelişme Hamas'ın askeri kanadında kimi strateji değişikliklerinin yaşandığını, çok hızlı bir şekilde toparlanıp harekete hazır hale gelebileceğini göstermesi açısından önemli. Ayrıca işgalci Siyonistlerin ablukayı devam ettirdiği ve kısıtlı geçişlere izin verdiği bir ortamda, Kassam'ın Siyonistlere ve destekçilerine karşı yeni elemanlar aldığı ve eğittiği, silah üretimini hızlandırdığı ve her an karşı saldırılara hazır hale geldiğine dair bilgilerin doğruluğunu da ortaya koyuyor. Hamas, ne Siyonistlere ne de Barış Kurulu denilen ve kime hizmet ettiği tartışmalı olan kurumlara da güvenmiyor ve bu konuda haklı. Ateşkesi denetlemek ve işleyişi hızlandırmak için oluşturulduğu söylenen kurullarda, görev yapanlarınsa büyük oranda soykırımcının onayından geçen kişiler olduğunu söylemeye gerek yok. Özellikle bir isme mercek tutmak istiyoruz: Nikolay Mladenov. Mladenov, Bulgaristan'da Komünist Parti iktidarı döneminde önemli konumda olan bir aileden olduğu için, daha küçük yaşlardan itibaren devlet görevlerinde bulunan, bunun için eğitimler alan biri. Çok ilginçtir ki, komünist sistemin çöküşü sürecinde kurulan muhafazakar, Hristiyan demokrat ve milliyetçi özellikler taşıyan ve sonrasında siyasi partiye dönüşen Demokratik Güçler Birliği hareketi içinde yer aldı. Bulgaristan'da bakanlık da dahil önemli görevlerde bulundu. Sonra bir anda önü açıldı ve uluslararası diplomaside görev almaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ve dolayısıyla İsrail ile irtibatı olduğuna dair tartışmalar oldu. Mladenov bize 3 kişiyi hatırlattı: eski komünist, milliyetçi ve Siyonist destekçisi Zelenski, Orban ve Aliyev. Avrupa'daki milliyetçi partileri, Arap dünyasındaki yeni milliyetçilik akımlarını, hatta Türkiye'de bazı aşırı milliyetçi grupların Siyonizm taraftarlığını düşündüğümüzde, büyük bir medya ve sermaye desteğine sahip olan küresel bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte Mladenov tam da böyle bir profil. Gazze Anlaşması'na ve yaşanan son gelişmelere dönelim. Abluka devam ediyor. Soykırımcı teröristler ateşkes sürecinde binden fazla Gazze'liyi şehit ettiler. İşgal ettikleri yerlerden çekilmiyorlar. Anlaşma çerçevesinde kabul edilen gıda ve ilaç geçişinin girişine izin verilmiyor. Teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine Siyonistler izin vermiyor. Tüm bunlar yaşanırken Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda Hamas'ı anlaşmanın önündeki engel olarak gösteriyor. Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Gazze şeridinde ateşkesin süregelen ihlal ve zorluklara rağmen 7 ay boyunca korunduğunu iddia ediyor. Raporda, kapsamlı planın uygulanmasının önündeki temel engelin, Hamas'ın silahsızlanmayı ve Gazze üzerindeki kontrolü bırakmayı reddetmesi olduğunu söylüyor. Soykırımcının yaptıklarına tek bir eleştiri yok. Binden fazla kişinin şehit edilmesine rağmen Hamas'ın karşılık vermemesine değinmiyor. Ama silahlarını ancak bir Filistin hükümetine teslim edeceğini söyleyen Hamas'ı anlaşmaya uymamakla suçluyor. Bu kurulun adı Soykırımcıyı Aklama Kurulu olsa daha mantıklı olur. O kadar açık bir soykırımcı taraftarlığı var ki, Mısır Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ahmet Fuat Enver, Barış Kurulu yetkilisinin İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ve Gazze şeridine yönelik kapsamlı saldırılar için zemin hazırladığını açıklamak zorunda kaldı. Ve belki de ilk defa Mısır tarafı, İsrail bu şekilde ihlallere devam ederse Hamas'ın silahsızlandırılmasının kabul edilmeyeceğini söyledi. Yaşananlar şunu ortaya koymuştur ki bundan sonra yapılması gereken Hamas'ın Gazze halkını koruyacak şekilde silahlandırılmasını temin etmektir. Soykırımcının yaptığı bunca korsanlık ve ahlaksızlığa fiili bir karşılık vermeyenler en azından böyle bir şey yapabilmelidirler.
1: Sezgin Özbay, doğru haber. Çocuğum için neler yapabilirim? Hamd, alemlerin Rabbine, salat ve selam da onun pak Resulüne olsun. Önceki yazımızda, eyvah kızım büyüdü demiş, bedeniyle birlikte fikirleri de değişime uğrayan çocuğumuzun durumundan nasıl endişelendiğimizden bahsetmiştik. Başlangıç olarak bir parantez açıp sonra sorunun çözüm yollarına bakalım inşallah. Yanlış fikirler, yanlış arkadaşlar ve yanlış davranışlardan endişelenmemiz elbette normal. Ancak bu endişeyi dışa vurma biçimimiz meselenin çözüme kavuşup kavuşmamasında etkin bir rol oynar. Konuyu yine kızımızın tesettürü üzerinden ele alacağız ki bu günümüzde çok büyük bir sorundur. Bir önceki yazımızda kızımızın örtünmek istememe sebeplerinden bahsetmiştik. Pratik olarak biliriz ki birçok sorun zıttıyla çözülür. 1. Kızımıza şimdiye kadar tesettürü sevdirememiş olabiliriz. Bu açığı kapatmak için kızımızın yaptığı davranışlar takdir edilmeli. Velev ki kızımız tesettürsüz olsa bile. Beterin beteri var derler. Kızımız beterse bile daha beteri vardır. Biz çocuklarımızdaki kötü huy ve davranışlar yerine güzellikleri görmeye çalışalım. Bu bizim ona karşı tavrımızı yumuşatır. Aslında bu son cümleyi kurmak gerekmemesini dilerdim ama maalesef çocuklara şiddet bile uygulanıyor. Kızımız başını örtmüyorsa daha beteri de vardır. Rabbim şükredenlere nimetini artırır. Biz elimizdekine şükredelim ki Rabbimiz daha iyisini bize nasip eylesin. Elimizdekini daha güzel bir hale koysun. 2. Çocuğumuz ihmale uğradığı için artık kendini salmış olabilir. Neden biliyor musunuz? İnsan ilgiyi seven bir varlıktır. Bebekliğinden itibaren temel ihtiyaçlardan başka bir de sevilmeyi arzular. Bebeklerin kucak istemesi buna en büyük delillerdendir. Çocukluğunda ihmal edilen çocuk şunu der: bugüne kadar yaptığım hangi şey görüldü ki? Mesele bundan sonra başlıyor. Şahit olmuşsunuzdur. Okuldaki yaramaz çocuklar hiç akıllanmazlar. Ne kadar dayak yeseler daha çok yaramazlık yaparlar. Ev ortamında da durum böyledir. Evin yaramazı üzerinden dayak ve azar biraz eksilince hemen bir yaramazlık yapar ki varlığı bilinsin. Çocukken ihmal ettiğimiz kızımızı en azından şimdi göz bebeğimiz yapalım. Yaptığı güzel davranışlardan dolayı onları taltif edelim. 3. Çocuğumuzun fikirlerine bugüne kadar değer vermediysek, bundan sonra vererek işe başlayabiliriz. Tesettürü sevmeyen, kötü arkadaşlar edinmiş bir kızın fikri ne kadar doğru olabilir ki gibi düşüncelere kapılmayalım. Ev düzeni, eve alınacak bir eşya, raftaki bardakların duruşu, istesek onun fikrini alacak 1000 tane şey bulabiliriz. Böylece çocuk kendisine değer verildiğini görüp kendini size daha yakın hissedecektir. 4. İslam'ın güzelliklerini biz biliyor olabiliriz. Belki biz de bilmiyoruzdur. Hamurumuz yumuşaktır ve bizden ne istendiyse koşulsuz kabul etmişizdir. Ancak yeni nesil böyle değil. Kimse faydasına inanmadığı bir ilacı içmez. Yararına inanmadığı bir işi yapmaz. Ha, cehennemle korkuturum diyorsanız, inanın ki yeni nesil cehennemden de korkmuyor artık. Üstteki 3 maddeyle aramızı bir nebze düzelttikten sonra çocuğumuza İslam'ın güzelliklerini anlatmaya başlayabiliriz. Belki de bunu biz değil, kızımıza yakın ve onun saygısını kazanmış biri anlatsa daha iyi olur. 5. Kötü arkadaş meselesinde de kısaca şunu söyleyebiliriz. Çocuklarımıza ortamı biz oluşturalım. Okulda temiz, güzel ahlaklı çocukların aileleriyle birbirimizi ziyaret ederek çocuklarımızın da kaynaşmasını sağlayalım. Kişi kime yakın durursa onun ahlakından nasiplenir. Kendini ona yakın hisseder. Rabbim çocuklarınızdan dolayı yüzlerinizi yalnızca sevinçten ağlatsın. Selam ve dua ile.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplama

0: ilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AKmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AKmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AKmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un kavmi de gönderilen elçileri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Sakınmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin." Onlar, "Sana bayağı kimseler uymuşken biz sana mı inanacağız?" dediler. Nuh dedi ki, "Benim onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Eğer anlayışınız olsa, onların hesabının Rabbime ait olduğunu bilirsiniz. Üstelik ben, inananları yanımdan kovacak değilim. Ben ancak gerçekleri açıklayan bir uyarıcıyım." Onlar dediler ki, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen, iyi bil ki taşlananlardan olacaksın." Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, kuşkusuz kavmim beni yalanlıyor. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve benimle birlikte olan inananları kurtar." Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olanları bir gemiye yükleyerek kurtarmış ve sonra geride kalanları da suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Ad kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Hiç kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz eğlenmek için her yüksek yere bir bina mı inşa ediyorsunuz? Temelli kalacağını umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınızda zorbalar gibi mi yakalayacaksınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'tan korkun. Çünkü ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." Onlar dediler ki: "Sen bize öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir. Çünkü bu eskilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz." Böylece onu yalanladılar. Biz de kendilerini yok ettik. Doğrusu bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Semud kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz buralarda, bahçelerin içinde, pınarların başında, ekinlerin ve salkımları olgunlaşmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustalıkla evler yontabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Düzene sokacakları yerde, ülkede bozgunculuk çıkaran o aşırı gidenlerin sözüne uymayın." Onlar dediler ki: "Sen ancak büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir insansın. Eğer söylediklerin doğruysa, haydi bize bir mucize getir." Salih dedi ki: "İşte dişi bir deve. Onun içinde, sizin içinde belli bir günde pınardan su içme hakkı olacaktır. Sakın ona kötülük yapmayın. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar." Onlar buna rağmen deveyi boğazladılar. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü kendilerini o azap yakalayıverdi. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Lut kavmi de gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da, insanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşan bir kavimsiniz." Onlar dediler ki: "Ey Lut, eğer sen bu davadan vazgeçmezsen, andolsun ki sürgün edilenlerden olacaksın." Lut dedi: "Ben gerçekten sizin bu yaptıklarınızdan tiksinti duymaktayım. Ey Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kurtar." Bunun üzerine biz de onu ve geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında bütün ailesini kurtardık. Sonra da diğerlerini üzerlerine taşlar yağdırmak suretiyle yok ettik. O uyarılanların taş yağmuru ne kadar kötü olmuştu. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanlamıştı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz Allah'tan korkmaz mısınız? Kuşkusuz ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden bunun için bir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım ancak alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam olarak yerine getirin, asla eksik ölçenlerden olmayın. Doğru ölçüyle tartın. İnsanlara haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki kuşakları yaratan Allah'tan korkun. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancı olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğru sözlüysen, gökten üstümüze bir parça düşür. Şuayb dedi, Rabbim yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Böylece onlar onu yalanladılar. Bunun üzerine azap onları gölgelerle kaplı karanlık bir günde yakalayıvermişti. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Kuşkusuz bunda ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Bu Kur'an kuşkusuz alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Uyarıcılardan olman için onu senin kalbine apaçık bir Arapçayla güvenilir ruh indirmiştir. Bu Kur'an öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeleri kendileri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı, onlar yine de ona inanmazlardı. Biz onu yine de günahkarların kalplerine böylece sunmuş bulunuyoruz. Ancak onlar kendilerine farkında olmadan ansızın gelecek olan o can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. O zaman da onlar, acaba bize inanmamız için bir süre verilecek mi derler. Oysa onlar, daha önce bizim azabımızın çabuk gelmesini istiyorlardı. Şimdi söyleyin bana, eğer biz onları yıllarca nimetler içinde yaşatsaydık, sonra tehdit olundukları azap başlarına gelseydi, nimetler içinde yaşadıkları o yıllar kendilerine bir yarar sağlar mıydı? Bununla birlikte biz, hiçbir kenti öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermedikçe yok etmeyiz. Çünkü biz zulmedici değiliz. Bu Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Böyle bir şey ne onlara düşer ne de böyle bir şeye güçleri yeter. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. Öyleyse sen Allah'la birlikte başka bir ilaha kulluk etme. Sonra azap edilenlerden olursun. Sen önce en yakın hısımlarını uyar ve sana uyan inananların üzerine de şefkat kanatlarını ger. Bununla birlikte onlar sana karşı gelecek olurlarsa, ben sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım de. Seni namaza kalktığında da, secde edenler arasında dolaştığında da gören, o çok güçlü, çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Şeytanların kime indiklerini size haber vereyim mi? Onlar günah işlemeye, iftira atmaya düşkün oldukları için onlara kulak veren herkesin üstüne inerler. Onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince, onlara da şaşkınlar uyar. Sen onların boş sözlerle uğraştıklarını ve yapmayacakları şeyleri söylediklerini görmüyor musun? Ancak inananlar ve iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunanlar bunun dışındadır. Zulmedenler çok yakında başlarına nasıl bir felaketin geleceğini anlayacaklardır.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, Her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi 72 No'lu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahinbey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahinbey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı.
12: Boykota çağrı.
11: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
12: Cephane bizden olmasın.
11: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

145. Bölüm. Hazreti Ömer bir gün Resulullah Efendimizin huzurunda oturuyorlardı. Yanında müminlerden bir grup vardı. Sohbet anında Resulullah Efendimizin etrafında arı vızıltısı gibi bir ses duyuldu. Resulullah Efendimiz susmuşlardı. Vahyin gelmekte olduğu anlaşılıyordu. Bazen arı vızıltısına benzer bir sesin duyulduğu ashab-ı kiram tarafından bilinen bir şeydi. Vahiy halinin devamı süresince Resul-i Ekrem Efendimiz kendi haline bırakıldı. Bir müddet sonra Efendimiz kıbleye yöneldi ve ellerini kaldırdı. Allah'ım, bizi artır, eksiltme, bizi ikramda bulun, değersiz hale düşürme, bize bol ver, mahrum bırakma, bizi üstün yap, başkasını bize tercih etme, bizi hoşnut et ve bizden razı ol. Resulullah Efendimizin bu dua yaparken arkadaşları da amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz arkadaşlarına döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse cennete girer dedi ve Mü'minin suresinin ilk 10 ayetini okumaya başladı. Müminler muhakkak felaha erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O müminler ki namazlarında derin bir saygı hissi duyarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden yüz çeviren insanlardır. Onlar zekatı veren kişilerdir. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanacak kişiler değildirler. Kim bu hududun ötesinde olanı istese, işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. Onlar emanetlerine riayet eden kimselerdir. Namazlarına muhafız ve müdavim olanlardır. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki Firdevs cennetine varis olur ve orada ebedi kalırlar.''

Uhud Harbi birçok aileyi perişan etmişti. Bir zamanlar yüzü gülen fakat bugün adı yetim olan çocuklar, dul kalmış kadınlar vardı. Henüz hayatının baharını yaşamakta olan Hansa da Uhud Muharebesi'nin dul bıraktığı boynu bükük kadınlardan biriydi. Hansa henüz yeni evlendiği kocası Üneys'in ardından bir zaman gözyaşı döktü. Kocası ölen her kadın gibi o da 4 ay 10 gün süren bir müddet içinde evliliğin adını bile anmadan, süslenmeden günlerini geçirdi. Ama büyükler ölenle ölünmez demişlerdi. Sayısız tecrübenin ortaya koyduğu bu gerçeği bir defa da Hansa yaşadı. Peş peşe gelen günler ve geceler onun içini parçalayan kaderi azar azar aldı götürdü. Aradan aylar geçti. Uhud Muharebesi'ni Hendek Savaşı takip etti. Sonra yine haftalar, aylar birbirine eklendi. Hansa yine o Hansa'ydı. Ancak bir zamanlar üzüntüden çatlayacak olan kalbinde şehit kocaya ait sadece bir hatıra kalmıştı. İkinci evlilik hiçbir kadın ve erkek için ayıp değildi. Nitekim sağda solda ikinci hatta üçüncü evliliğini yapmış olan erkek ve kadınlar vardı. Hazreti Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme, Zeynep, Hafsa, Cüveyriye ikinci evliliğini yapmış kadınlardı. Bu yaşta bir hanımın hayatının sonuna kadar dul kalması doğru olamazdı. Hansa da içinde böyle bir arzu hissetmekteydi. Tekrar evlenmek, tekrar yuva kurmak lazımdı. Ama Hansa, evleneyim de kim olursa olsun demiş değildi. Amcasının oğlu Ebu Lübabi'ye karşı içinde bir sevgi yeşermekteydi. Bir akşam babası Hızam yepyeni bir haberle geldi. ''Seni evlendiriyorum kızım.'' dedi. ''Kime veriyorsun beni babacığım?'' Merakla babaya çevrilmiş olan gözler aldığı cevapla tatsız bir ifadeye bürünmüştü. ''Ne o, hoşlanmadın mı kızım?'' ''Evet, hoşlanmadım. Daha açıkçası ben o adama varmam. Ama ben seni nikahlamış bulunuyorum. Nikahlamış da olsan varamam. Bir defa da bana danışmalıydın. Sen Kazım'a verdim demekle işini bitiriyorsun. Halbuki ben o adamla bir ömür boyu beraber olacağım.'' Baba kız arasında anlaşmazlık böyle yaşandı. Peş peşe tatsız günler geçti. Baba kızından fedakarlık bekledi. Kız babasından anlayışlı olmasını istedi. Fakat günler iki tarafı da yumuşatamadı. Üstelik bu olay Hansa'nın kalbinde yeşeren sevgiyi daha da artırdı. En sonunda Hansa yerinden doğrulup kalktı. Başörtüsünü aldı, yürüdü Peygamber Mescidine. Bir ömür boyu huzursuz olmaktansa Peygamber Efendisi'ne derdini anlatmayı, onun tavsiyesi üzerine hareket etmeyi kararlaştırmıştı. Kendisi için bundan başka çıkar yol yoktu. Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Kendini tanıttı. ''Uhud Harbi'nin dul bıraktığı kadınlardan biriyim.'' dedi. ''Ey Allah'ın peygamberi, babam beni istemediğim bir adama zorla nikahlıyor. Halbuki amcamın oğlu bana daha sevimli geliyor.'' dedi. Biraz sonra Seyyidül Mürselin Efendimizin huzurundan ayrılan Hansa, kalbinin kuş kadar hafiflediğine yemin edebilirdi. Gelirken gönlünü dolduran dertten, endişeden, heyecandan eser bile kalmamıştı içinde. Şimdi gönlü ucu bucağı olmayan bir mutluluk denizinde yüzüyor gibiydi. Hızam, kızının anlattıklarını başı eğik dinledi. Yerinden fırlayıp, ''Ben kimseyi dinlemem.

Enes'in annesi Ümmü Süleym, Resulullah Efendimizin hicretinden sonra Ebu Talha ile evlenmiş ve ondan bir oğul olmuştu. Ebu Umeyr diyorlardı ona. Ebu Umeyr büyümüş, 3-4 yaşlarına gelmişti. Nebi Ekrem aleyhisselam Ebu Talha'yı ve Ümmü Süleym'i ziyarete geldikçe Ebu Umeyr'i de seviyor, başını okşuyorlardı. Bir gün kırmızı gagalı, serçe büyüklüğünde bir kuş tuttular. Ebu Umeyr bu kuşa pek sevindi. Zamanını onunla oynayarak geçiriyordu. Nugayr diyorlardı bu kuşa. Seyyidül Enbiya Efendimiz bir gelişinde Ebu Umeyr'i kuşuyla oynarken gördü. Pek mutlu bir hali vardı. Ama Ebu Umeyr'in bu mutlu günleri fazla sürmedi. Hatta üzüntüye çevrildi. Çünkü Nugayr ölmüştü. Onun ardından gözyaşları döktü. Resul-i Ekrem Efendimiz bir başka gelişinde kuşu göremedi. Çocuğun başını okşadılar. ''Ya Ebu Umeyr, ne oldu Nugayr?'' dedi. Mahzun bir ses ona karşılık verdi. Öldü. Bundan böyle Resul-i Kibriya Efendimiz bu aileyi ziyaret ettikçe, ''Ey Ebu Umeyr, yavru kuş Nugayr ne oldu?'' diyerek onu seviyor, şakalaşıyordu. Bir gün Ebu Umeyr hastalandı. Gittikçe artan hastalık ailenin üzüntülerini de artırıyordu.

karanlığı çöktükten sonra eve dönen Ebu Talha'nın ilk işi çocuğunun durumunu sormaktı. Cevapsa tuhaftı. Hiç bugünkü kadar sessiz olmamıştı. Ebu Talha geniş bir nefes aldı. Çocuğun sesi çıkmadığına göre derin bir uykuya dalmış olmalıydı. Yemeğini günlerdir hasret kaldığı bir gönül rahatlığı içinde yedi. Yatsı namazından geldiğinde Ümmü Süleym'i süslenmiş halde buldu. Güzel kokular sürünmüş, temiz elbiseler giyinmişti. Bir müddet sonra Ebu Talha gusletti. Yattı ve uyudu. Sabahleyin uyanınca Ümmü Süleym, ''Oğlun Ebu Umeyr'den dolayı Allah'tan ecir ve mükafat bekle ve onu da göm.'' dedi. Ebu Talha başından kaynar suyun döküldüğünü sandı. Birden iş tersine dönmüş, en huzurlu gecesini geçirdi diye sevindiği çocuğunun vefatını öğrenmiş bulunuyordu. Sinirlendi. ''Madem çocuk öldü de niye haber vermedin? Gece beni bu işlere bulaştırdın.'' dedi. Ebu Talha hem üzülmüş hem sinirlenmişti. Cerparesi ölen bir insanın bu durumu bir omuz silkmekle karşılaması beklenemezdi. Üstelik ölen çocuğu evdeyken gönül eğlendiren bir insan durumuna düşmüştü. En iyisi gidip Gönüller Sultanı Efendimizin yanında gönlünü dinlendirmekti. Abdest aldı. Dalgın gözlerin, yürümek istemeyen ayakların eşliğinde evden çıktı. Mescide girdiğinde her haliyle mahzun bir babayı temsil etmekteydi. Resul-ü Muhterem Efendimiz üzüntü sebebini sorduğunda Ebu Umeyr'in vefatını haber verdi. Ayrıca Ümmü Süleym'in geceki davranışını da anlattı. Fena halde kızdığını söylemek istiyordu. ''Peki bu gece gelin güveyi oldunuz mu?'' ''Evet ey Allah'ın Resulü.'' Bu cevap üzerine Efendimiz ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, bu gecelerini onlara mübarek eyle.'' diye dua etti. Bu dua Ebu Talha'nın sinirlerini yatıştırdı. Eve vardığında asık suratla görünmeyecek, hatır kırıcı söz söylemeyecekti. Ruhunun dinleneceği ümidiyle gelmiş, ümidinin ötesinde bir iç huzuruyla Sultan-ı Enbiya Efendimizin huzurundan ayrılmıştı.

7. yılın Zilkade ayı özel bir değer taşımaktaydı. Bir yıl evvel Hudeybiye seferine katılan ve Mekke'ye giremeden dönen müminler bu günlerin gelmesini iple çekmişlerdi. Orada yapılan anlaşmaya göre umre yolculuğu bu ayda yapılacaktı. Resul-i Ekrem Efendimiz Hudeybiye seferine katılan ve hayatta olan herkesin bu sefere iştirak etmesini, hiç kimsenin geri kalmamasını emretti. O seferde bulunmadığı halde arzu eden müminler de katılabileceklerdi. Hazırlıklar kısa zamanda tamamlandı. 2000 kişilik bir iman ordusu, başlarında peygamberler İmam Efendimiz olduğu halde Mekke'ye doğru hareket etti. Bu defa yine bir aksilik çıkar mıydı? Bunu şimdiden tahmin edemezlerdi. Anlaşma gereğince kınında olmak şartıyla sadece kılıç taşıyacaklardı. Buna Araplar yolcu silahı diyorlar, yola çıkan herkes için lüzumlu görüyorlardı. Bununla beraber Resul-ü Muhterem Efendimiz ashabıyla görüşmüş ve bir ihtiyat tedbiri olarak kılıçtan başka harp malzemesi de aldırmıştı. Ancak bu malzeme Mekke'ye kadar gitmeyecek, oraya yakın ve uygun bir yerde muhafaza edilecekti. Medine'ye bir konak mesafede bulunan Zülhuleyfe'ye geldikleri zaman Peygamber Efendimiz ihrama girdiler. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye telbiyeye başladılar. Allah'ım, her zaman emrine hazırım. Senin hiç ortağın yoktur. Daima emrine hazırım. Hamd sanadır. Nimet sendendir. Senin hiç ortağın yoktur demekti. Bundan böyle bir tepeyi çıktığında, bir vadiden inerken, bir kalabalığı gördükçe sık sık bu mübarek sözleri söyleyecek,

Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyeceklerdi. Yolculuk böyle devam etti. Mekke'ye 3 mil mesafedeki Yeceç adı verilen yerde mola verildi. Cafer bin Ebu Talib'i Mekke'ye gönderdi. Hazreti Abbas'ın baldızı olan hanıma evlenme teklifini bildirecekti. Hazreti Meymune bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Eniştesi Abbas'ı kendisine vekil yaptı. Kureyş halkı Resulullah Efendimiz'in kılıçtan başka silah almış olduğunu öğrenmiş ve Mikrez bin Hafs adında birini göndermişlerdi. Efendimiz, Yeceç'teyken adam geldi. Bu defa duyduklarının gerçekten doğru olduğunu gördü. ''Ya Muhammed, biz seni öteden beri ahde vefası olan bir insan olarak tanıdık. Ne çocuk yaştayken verdiğin sözden döndün, ne de büyük bir insan olarak ahdini bozdun. Ama şu anda biz seni silahlı bir ordunun başında görüyoruz. Halbuki bizim Hudeybiye'de yapılmış bir anlaşmamız var.'' dedi. Mikrez, Hudeybiye'de şahit olarak imza koymuş olanlardan biriydi. Resulullah Efendimiz cevaben, ''Mekke'ye yolcu silahı olan kılıçtan başka silah sokulmayacak.'' dedi. ''Doğru söylediğine yemin edebilir misin?'' Kureyş'in sözcüsü, Nebi Muhterem Efendimiz'i böyle bir teklif yapmayı hatırına bile getirmedi. Serveri Enbiya Efendimiz'in verdiği sözün değerini biliyordu. Bu söz insanlığın tanıdığı ve tanıyacağı en sağlam senetti. Döndü ve Mekke'ye geldi. ''Ey Kureyşliler, bilmiş olasınız ki Muhammed Mekke'ye kılıçtan başka bir silah sokmayacaktır.'' dedi. Bundan sonra özellikle Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah Efendimiz'i ve ashabını görmemek için şehri terk ettiler ve şehrin hemen civarındaki dağlara, tepelere çıktılar. Bir kısmı gelenleri daha yakından görebilmek üzere beklemekteydi. Nihayet Serveri Enbiya Efendimizin komutası altında ilerleyen iman ordusu ağır ağır şehre girmeye başladı. Abdullah bin Revaha, Resulullah Efendimizin bindiği devenin yularını tutup ilerlerken, ''Açılın peygamberin yolundan. Bugün size Kitabullah'ın hükmüne göre darbe vuruyoruz. Bu vuruş, başı cesedinden, seveni sevdiğinden ayıran bir vuruş olacaktır.'' anlamına gelen bir şiir söylemekteydi. Hazreti Ömer ona yaklaştı. ''Ey Abdullah, sen Harem-i Şerif'e girmek üzere olduğunu unutuyor musun?'' dedi. ''Hayır, unutmuş değilim. Resul-i Muhterem Efendimizin önünde yürüdüğünü biliyor musun?'' ''Elbet. Öyleyse bu durumda şiir söylemenin de sana yakışmadığını bilmelisin.'' Hazreti Ömer'in bu müdahalesine karşı Abdullah ne gibi bir cevap verecekti bilmiyoruz. Fakat Resul-i Rabbül Alemin Efendimiz daha evvel söze karıştı. ''Bırak ya Ömer, bu şiirler Kureyş'e ok saplanmasından daha tesirlidir.'' dedi. Artık Hazreti Ömer'in söyleyecek bir sözü olamazdı. Fahri Alem Efendimizin bu sözü üzerine Abdullah aynı şiiri yeni baştan almış ve beyitleri okumaya devam etmişti. Mekke sokaklarında böyle ilerlediler. Başlar dikti, omuzlar çökük değildi. Kuvvetli adımlarla basa basa, canlı canlı yürüyorlardı. Mescid-i Haram'a yaklaşıldığı zaman Peygamber Efendimiz sağ kolunu ihramdan çıkardı ve ashabına döndü. ''Bugün onlara karşı kuvvet ve kudret gösteren herkese Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun.'' dediler. Daha sonra 7 yıldır hasret kaldığı Beytullah'a doğru yürüdüler. Hacerül Esved'i öptü. Ardınca gelen Hazreti Ömer, Nebi Ekrem Efendimizin gözlerinden inen yaşları görmüşlerdi. Seyyidül Evvelin Efendimiz ona, ''İşte burada gözyaşları dökülür ya Ömer.'' dedi. Arkadan gelen müminler de sağ omuzlarını ihramın dışında olduğu halde hürmetle Beytullah'a yaklaşıyor. Resul-ü Kibriya Efendimizin mübarek dudaklarını değdirdiği taşı öperek tavafa başlıyorlardı. Her defasında
Bismillah, Allahu Ekber diyerek Hacerül Esved'i öpmek veya uzaktan selamlamak suretiyle Kabe 7 defa dolaşılacaktı. İlk 3 defada Peygamber Efendimiz koşarcasına bir süratle dolaşmış ve ashab-ı kiram da öyle yapmışlardı. Uzaktan onları seyredenler arasında fısıldaşmalar oluyordu. Yesrib humması, bu adamları 7 bitirdi diyorduk. Baksanıza, adamlar neredeyse koşarak tavaf edecekler. Biz Yesrib'i çoktandır hastalık yatağıdır diye bilip dururduk.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinledin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii Yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri roman kuşağında. Kıyamet şehir Felluce 28. bölüm.

0: Gazeteyi bıraktığında gözleri doldu Abbas'ın. Düşüncelere dalacakken şoförün sesiyle kendine geldi. "Abbas kardeş," dedi Abdülkadir. "Biz şoförler biraz konuşkan oluruz. Yani sohbet etmeyi çok severiz. Yolumuz zaten uzun. Bir de konuşmazsak sıkıntından patlarız, öyle değil mi?" Kendini toparladı Abbas. "Haklısın abi. Ben biraz endişeli, biraz da heyecanlıyım galiba." "Yoo, öyle hemen ümitsizliğe kapılmak doğru olmaz. Önce yeğenini bulacağına yürekten inanmalısın ki onu bulmak kolaylaşsın. Biz elimizden geleni yapacağız ve Cenab-ı Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'ın izniyle dönüşümüz 3 kişiyle olacak." "İnşallah abi, inşallah. Bunun aksini düşünmek bile istemiyorum. Yoksa Allah muhafaza annemin zayıf yüreği bunu kaldırmaz." "Sen hiç merak etme," dedi Abdülkadir karşısındaki muhatabına güven aşılayan ses tonu ve üslubuyla. "Ben onu bulacağımıza yürekten inanıyorum. Yeter ki selametle Feduce'ye bir ulaşalım. Orada tanıdıklarım var. Onlar bu konuda bize yardımcı olacaklardır. Ama ilk önce güvenle Feduce'ye giriş yapmamız gerekiyor."
1: "Sahi abi," dedi Abbas. "O kadar gidip geliyorsun. Hiç korkmuyor musun?"
0: "Korkmaz olur muyum? Elbette korkuyorum ama başka çarem yok. Ben de ekmeğimi bu yolda kazanıyorum yani. Hem artık bu korkuyla yaşamaya da alıştım sayılır."
1: "Senin gözlemlerine göre Irak'taki son durum nedir?" diye sordu Abbas.
0: "Oranın durumu çok karışık ve biraz da meçhul. Sadece taraflı ve maksatlı basın yayın organlarından edindiğim bilgiler var. Onlar da pek iç açıcı değil. Gerçekten orada bir kaos ortamı var mı ve oranın halkı birbirine gerçekten düşmüş mü?"
1: "Hiçbir şey göründüğü ve duyulduğu gibi değildir Abbas kardeş," dedi Abdülkadir. "Ama hakikat şudur ki Irak'ta tam bir kaos ortamı hakim. Bu kaos ortamını meydana getiren de işgalci Amerika ve Siyonist güçlerdir. İşgalciler Irak'ı tam bir bataklığa saplamış durumda. İşgalciler çok ağır kayıplar veriyorlar Irak'ta ama bunu dünya kamuoyundan gizlemeye çalışıyorlar. Direnişte başa çıkamayan işgalciler türlü oyunlarla ve hilelerle Irak halkını birbirine düşürmeye ve kardeşi kardeşe kırdırtma peşindeler. Bu oyunun içinde olan küçük bir azınlık olsa da Müslüman halk ve direnişçiler bu oyunun bilincindedirler. Ama şu gerçek de var ki direnişçiler arasında tam bir ittifak bulunmamakta. Bu durumda işgalcilerin işine yarıyor. Yani anlayacağın, bugün İslam ümmetinin en büyük sorunu olan tefrika Irak'ın da en büyük sorunu. Şu an Irak'ta gerçekten de sadece dini ve halkı için mücadele eden işgalcilere direnen çok samimi bir direniş grubu var. Başçılar ve hainler de var. Korku, kaos, endişe, katliam, kalleşlik, ihanet. Bunun yanı sıra direniş, cesaret, ihlas, kahramanlık ve samimiyet. Halk şu an için korku ve endişeden bunalmış durumda. İşgalcilerin gerçekleştirdikleri katliam, tecavüz ve insanlık dışı muameleler halkı canından bezdirmiş. Bu durumdan bunalan halk çareyi ülkesini terk etmede buluyor. Irak nüfusunun büyük bir kısmı ülkeyi terk edip büyük bir sefaletle başka ülkelerin mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşamlarına devam etmeye çalışmaktadır. Abbas duydukları karşısında üzüldü. Aslında duydukları bilmediği hususlar değildi ama özellikle de bu yaşananlara tanıklık eden ve bizzat bunları gören birinden duyması onu fazla etkilemişti.
0: "Her yerde aynı dert," dedi Abbas üzgün bir ses tonuyla. "Müslümanlar arasında ittifak yok. İslam ümmetinin en büyük sorunu tefrika burada da yaşanıyor işte." İslam ümmetinin bu içler acısı durumu hakkında yapılan karşılıklı sohbet, yüreklerde kabuk bağlayan yaranın deşilmesine sebep olmuştu. Abbas ve Abdülkadir mahzundu. Onları üzen İslam ümmetinin içine düşmüş olduğu bu zilletti. Her ikisi de mahzun mahzun derin tefekkür iklimine dalmıştı. Abbas'ın Irak hakkında soracağı çok şey vardı ama artık havasında değildi. İçinde kopan sessiz fırtınalarla kendini tefekkür atmosferine bıraktı. "Irak'a hoş geldin Abbas," sözüyle daldığı tefekkür ikliminden irkilerek kendine geldi Abbas. Abdülkadir'in sesiydi bu. Irak'a girişte işgalci askerlerin kontrol noktası bulunuyordu. İşgalciler aracı durdurup yarım saate yakın onları alıkoydular. Her yer didik didik aranıp belge ve pasaportlar kontrol edildi. Tüm bunlar yaşanırken Abbas kin ve nefretle işgalci askerleri süzüyordu.
1: Bu askerler değil miydi ablasını, eniştesini ve yeğenlerini katleden? Bunlar değil miydi Irak'ta Müslüman kadınların zorla ırzına geçen, masum insanları katleden, İslam ümmetinin başına bela olan, İslam'a savaş açan? Hınçla baktı işgalci askerlere. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil diye mırıldandı. Kinini ve öfkesini gizleyip sakin görünmeye çalıştı. İşgalci askerler kontrollerini bitirip yola devam edebileceklerini söyleyince Felluce'ye doğru tekrar yollarına devam ettiler. Abdülkadir'in gözünden kaçmamıştı Abbas'ın o işgalci askerlere kin ve öfke dolu bakışlarını. "Ne o Abbas kardeş?" dedi Abdülkadir. "Neredeyse ileride atılıp o askerlerin boğazını sıkacağını sandım. Aman ha! Kardeşim, sakın yanlış bir şey yapmaya kalkışmayasın. Zaten bu insafsızlar ufak bir bahane arayışındalar. Yeğenini bulup getirmemizi istiyorsan duygularına hakim olmalısın."
0: "Haklısın abi." dedi Abbas biraz da mahcup bir edayla. Bir an o işgalcileri karşımda görünce öfkeden kan beynime sıçradı. Ama rahat olabilirsin. Allah'ın izniyle bizleri zor duruma sokacak bir harekette bulunmam. Manzara yüreğimi incitiyor ama yeğenimi bulup selametle götürmem gerekir. Anneme söz verdim.
1: Sen o işi Allah'ın izniyle olmuş bil, dedi Abdülkadir kendinden gayet emin bir sesle.
0: Felluce'ye doğru kamyon seyir halindeyken Abbas başını cama doğru dayayıp etrafı seyre daldı. Yerleşim birimlerinin bulunduğu güzergahlardan geçerken görmüş olduğu manzaralar yüreğini dağladı. Yıkık ve harabeye dönüşmüş evler, yer yer göğe doğru yükselen siyah dumanlar, insanların yüzlerindeki korku, endişe ve çaresizlik. Irak'ın içler acısı halini yansıtmaya yetiyordu bunlar. Malları, canları, ırzları ve toprakları talan edilmiş bir toplumda huzur ve güvenden nasıl söz edilebilirdi? Abdülkadir için bu manzara olağandı artık. İlk başlarda onun da yüreğini acıtmış olsa da zamanla bu görüntülerle yaşamaya alışmıştı artık. Ama yine de Irak'ın içler acısı yürek yakan bu hali Abdülkadir'i bir hayli ihtiyarlatmıştı. 2-3 yıl öncesine kadar saç ve sakal

200 kadar camisi bulunan güzel şehir. Fırat Nehri'nin ortadan ikiye böldüğü Felluce, Bağdat'tan Ürdün ve Suriye'ye giden ana yollar üzerinde yer alıyordu. Bu nedenle halkı hem tarım hem de ticaretle geçiniyordu. Irak'ın işgal ardından istikrarsızlığa sürüklenmesiyle 300 bin kişilik nüfusun büyük bir bölümü işsiz kalmıştı. "İşte nihayet Felluce'ye geldik," dedi Abdülkadir. "İlk önce inşaat malzemelerini yerine uğraştıralım, daha sonra da yeğenini aramaya koyuluruz." Abbas, görmüş olduğu manzara karşısında sanki küçük dilini yutmuştu. Felluce de taş üstünde taş bırakılmamıştı. Yıkık ve terk edilmiş bir harabeyi andırıyordu Felluce. Savaşların meydana getirdiği büyük tahribatı ve savaşlarının o çirkin yüzünü kendi gözleriyle görmüş ve şahit olmuştu Abbas. Akşam karanlığı çökmüştü Felluce semalarına. Abdülkadir işlerini bitirmiş, Abbas'ı da yanına alarak yatsı namazını kılmak için El-Hidra camisine gittiler. Caminin içindeki manevi atmosfer Abbas'ın yüreğini ferahlattı. Zaten camilere özel bir yakınlığı ve ilgisi vardı. Camide namaz kılmak, Kur'an okumak, çocuklara Kur'an dersi vermek ve o manevi iklimin atmosferinde tefekkürlere dalmaktan apayrı bir haz duyuyordu. Cezaevinde geçirdiği en zor ve sıkıntılı yıllarında bile özlemini duyduğu en büyük şey tekrar camilere gidebilmek, oranın manevi ikliminden feyizlenmekti. İşte yine bir caminin içindeydi Abbas. Camiler şehri Felluce'deki bir camide. Caminin duvarlarındaki kurşun izleri bile işgalcinin ilkesiz, zalim ve çirkin yüzünü yansıtıyordu. Allah'ın evi olan camilerin hürmeti bile çiğnenmişti Felluce'de ve Irak'ta. Geçen yıl El-Hidra camisinde namaz kılmak için gelen Müslümanlara işgalci askerlerce ateş açılmış, caminin içine necis potinleriyle dalan işgalci askerler onlarca Müslümanı kurşuna dizerek acımasızca katletmişti. Caminin içinde yaralı yatan silahsız ve savunmasız iki sivili de yakın mesafeden başlarına ateş ederek şehit etmişlerdi. Tüm dünya kamuoyunun basın aracılığıyla tanık olduğu bu katliamı Abbas daha yeni öğreniyordu. El-Hidra camisinin de bu katliamın gerçekleştirdiği yer olduğunu öğrendi Abdülkadir'den. Yatsı namazını El-Hidra camiinde kılıp geceyi geçirmek için Abdülkadir'in tanıdığı Ebu İbrahim adındaki Felluceli birinin evine konuk oldular. Ebu İbrahim, Abdülkadir'i ve Abbas'ı çok sıcak karşıladı. Yaklaşık 4 yıldır Abdülkadir'le tanışıyordu Ebu İbrahim. Bu tanışıklık zamanla yerini samimi bir dostluğa bırakmıştı. 45 yaşlarında, kırlaşmış uzunca sakalı ve başındaki kefiyesiyle tam da Irak'ın yerli Araplarına benziyordu Ebu İbrahim. Misafirperverliği, cana yakınlığı görülmeye değerdi. Abbas, cezaevinde öğrenmiş olduğu Arapça sayesinde dil sorunu yaşamıyordu Felluce'de. Arapçayı çok iyi anlamasının yanında kendini ifade edebilecek düzeyde de güzel konuşuyordu. Yemekler yenildi, sohbet dönüp dolaştı Abbas'ın Felluce'ye geliş amacına. Ebu İbrahim'e ablası ve eniştesi hakkında detaylı bilgi ve küçük bir parça kağıda yazılmış olduğu adreslerini verdi Abbas. Ebu İbrahim, ablasının ve ailesinin başına gelenlere üzülmüştü. Yeğeni Murad'ı bulması için de elinden geleni yapacağına dair söz verdi Abbas'a. Bu iş için sabahı beklemeleri gerekeceğini ve küçük bir araştırma sonunda onlara bir netice getireceğini söyledi Ebu İbrahim. Felluce küçük bir şehirdi. Genelde herkes bir şekilde birbirini tanırdı. Ama işgal tüm Irak'ı olduğu gibi Felluce'yi de olumsuz yönden etkilemişti. Kimsenin kimseden haberi yoktu artık. Herkesin derdi başından aşkındı. Ölüm korkusu yüzünden herkes kendisinin ve çoluk çocuğunun can derdine düşer olmuştu. Ebu İbrahim'in böyle umutlu ve net bir dille konuşması Abbas'ı bir hayli heyecanlandırmıştı. Abbas'ın söylediğine göre eniştesi Hacı Ahmet Felluce'de kendi çevresinde tanınan ve saygı duyulan bir şahsiyetti. Bu durum da Ebu İbrahim'in işini bir hayli kolaylaştıracaktı. Sabah olunca birkaç yere uğrayıp küçük bir araştırma yapması yeterli olacaktı. O zaman olumlu ya da olumsuz kesin bir neticeye ulaşacaktı Ebu İbrahim. Gece boyu Abbas'ın gözüne uyku girmedi. Hep annesini ve ona verdiği sözü düşünüp durdu. Yatakta kıvranıp bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Sabah namazına kadar bu hal devam etti.

Sabah namazını kıldıktan sonra zayıf düşen bünyesi daha fazla bu yorgunluğu kaldıramadı. Göz kapakları yavaş yavaş ağırlaştı. Kendini uykunun yumuşak kollarına bırakıverdi.

0: Kıyamet Şehir Felluce 28. Bölüm.
1: Roman kuşağı sona erdi.

و اتسمو امرینه کشان اونورون شهادتی حیات بیلن شعورون تفریقایی زلت بیلن گرورون کتلو صاحبلری بلردینه Kur'an'da yaşayan bir topluluğun, vahye dayanan bir ululuğun, Rahman'a kul olan bir soyluluğun, kutlu neferleri belirdi yine. Nebilerden miras kalan o yurdun, Rasul'den komutan olan ordunun, vaat edilen sonsuz cennet yurdunun, kutlu varisleri belirdi yine. Kafirin korkusu olan imanın, fitneyi yok eden hakim İslam'ın, insanları insan eden Kur'an'ın, kutlu amilleri belirdi yine. Firavunu deviren şanlı kelimin, baltayla tebliğe çıkan Halil'in, Kur'an'la kılıcı seven Emin'in kutlu yarenleri belirdi yine. Cihadıyla Bedirleri andıran, zalimlere karşı hakka aykıran, tevhid bayrağını dalgalandıran kutlu neferleri belirdi yine.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Her tartışmadan zaferle çıkmaya çalışma. Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir. Dostların arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma, yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Hatadan nefret et. Ama hatalı olandan nefret etme. Bütün kalbinle günah ve isyana öfkelen. Ama günahkara acı, acı. Ona şefkat göster, ona şefkat göster. Kem sözü eleştir. Ama sözü söyleyene saygı göster. Unutma, unutma. Görevimiz hastalığı kökünden kazımaktır. Hastayı değil,

Kervan FM reklamlar. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Ç

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve

0: Marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Carlson, bir İsrailli olarak daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor dedi. Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, Araplara hayvan ya da insanaltı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Carlson, Trump'ın savaşa girme kararını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD medyasındaki İsrail destekçilerinin baskısına boyun eğmek olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı, sandığımdan çok daha zayıf olduğu ortaya çıkan Amerikan Başkanı Trump'ı ABD'ye zarar veren bir savaşa sürükledi diyen ABD'li yorumcu, ABD'nin Tel Aviv'e ve işgal ordusuna maddi desteği kesmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumut filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor. Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Konvoydaki aktivistlerin moral ve motivasyonunun iyi olduğunu aktaran Ceyhun, konvoyun ülkenin doğusundaki yetkililerden gelecek cevaba göre ne yapacağını belirleyeceğini ifade etti. Öte yandan aktivistler kamp yaptıkları alanda çeşitli etkinlikler düzenleyerek motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Çeşitli ülkelerden çok sayıda aktivist, Gazze'ye ulaştırmayı hedefledikleri konvoydaki mobil konteyner evler üzerine kendi dillerinde Filistinlilere mesajlar yazdı. Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği belirtilmişti. Konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor. Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipmanla 5 ambulans bulunuyor. Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada çeşitli bölgelerde askeri birliklerin hedef alındığı ve bazı çatışmaların yaşandığı bildirildi. Hizbullah ayrıca Reşaf, Dibil, Deir Seryan ve Şam'a gibi noktalarda roket ve topçu atışlarıyla hedef alınan birliklerde doğrudan isabet sağlandığını açıkladı. Bölgedeki çatışmalar sürerken Lübnan Sağlık Bakanlığı da hava saldırılarında sivillerin katledildiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Özellikle Deir Kanun ve Deir el-Duvar bölgelerine yönelik saldırılarda kadın ve çocukların da şehit olduğu aktarıldı. Dünya Sağlık Örgütü Danışmanı Dr. Wassim Örti yaptığı açıklamada virüsün Bundibugyo adlı bu özel türüne karşı İki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı olduğunu bildirdi. Ayrıca virüsün tespit edilme süreci göz önüne alındığında bu sayıların artmasının beklendiğini bildirdi. Cenevre'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, ilk vakanın rapor edildiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 51, komşu ülke Uganda'da ise 2 vakanın kesinleştiğini aktardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ituri bölgesinden gelen raporlar, salgın nedeniyle sağlık sisteminin zorlandığını gösteriyor. Sınır tanımayan doktorlar, acil program yöneticisi Trish Newport, bölgedeki tesislerin şüpheli vakalarla dolduğunu ve yer kalmadığını ilettiklerini aktardı. Salgında ilk bilinen vakanın Ituri'nin eyalet başkenti Bunia'da 24 Nisan'da hayatını kaybeden bir hemşire olduğu açıklandı. Yetkililer, virüsün ne kadar süredir yayıldığını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgın nedeniyle pazar günü acil durumu ilan etmiş, ancak durumun henüz küresel salgın seviyesinde olmadığını vurgulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Netanyahu'nun ilerleyen haftalarda Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmek istediği ileri sürüldü. Ayrıca Katar'la Pakistan'ın diğer bölgesel arabulucuların da katkısıyla revize edilmiş barış metni hazırladığı iddia edildi. Bir Arap yetkili, Katar'ın son taslak hakkında İranlılarla görüşmek üzere bu hafta başında Tahran'a heyet gönderdiğini öne sürdü. Ayrıca İran'ın bu taslağı kabul edip etmeyeceğinin ya da tutumunda önemli bir değişiklik yapıp yapmayacağının belirsiz olduğu iddia edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı, 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. Nüfusun kendini yenileme seviyesi kabul edilen 2,10 doğurganlık oranının altına Türkiye ilk kez 2017'de düştü ve bu tarihten sonra düşüş eğilimi kesintisiz devam etti. İl bazında doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 3,15 çocukla Şanlıurfa olduğu görüldü. Şanlıurfa'yı 2,53 çocukla Şırnak ve 2,23 çocukla Mardin izledi. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocukla Bartın oldu. Bartın'ı 1,10 çocukla İzmir, 1,11 ile ise Eskişehir, Ankara ve Zonguldak takip etti. 1000 kişi başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da gerilemesini sürdürdü. 2001 yılında 1/20,3 olan oran 2025 yılında 1/10,4'e düştü. Raporda yaş gruplarına göre doğurganlık dağılımındaki değişime de dikkat çekildi. 2001 yılında en yüksek doğurganlık oranı 20 ile 24 yaş grubunda görülürken 2025 yılında en yüksek oran %96 ile 25 ile 29 yaş grubuna kaydı. Annelerin doğum yaşında da yükseliş kaydedildi. Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 2001 yılında 26,7 iken 2025 yılında 29,4'e yükseldi. Doğum sıralamasına ilişkin verilerde ise 2025 yılında doğumların %42,8'inin ilk çocuk olduğu görüldü. İkinci çocuk doğumlarının oranı %30,5 olarak açıklandı. Rapora göre 2025'te toplam 29.060 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak kaydedildi. Bunların büyük bölümünü ikiz doğumlar oluşturdu. İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'sa yaptığı açıklamalarda sürecin tam bir dönüm noktasında olduğunu söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde durumun hızla kötüleşebileceğini belirterek "Doğru cevapları almalıyız" ifadesini kullandı. ABD tarafı müzakerelerin son aşamalara geldiğini savunurken, olası bir başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajı da verildi. Bölgedeki gerilim sürerken İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz yetki alanı ilan etti. Basra Körfezi Boğazı Otoritesi tarafından duyurulan düzenlemeye göre, boğazdan geçiş yapacak ticari gemilerin önceden izin alması ve belirlenen rotalara uyması gerekecek. Yeni uygulama, Hürmüz Boğazı'nın geçiş düzeninde daha sıkı bir kontrol mekanizmasına geçildiği şeklinde yorumlanıyor. İran, bu düzenlemenin özellikle askeri olmayan gemiler için geçerli olacağını belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artışsa %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Enerji fiyatları ise ihracatçı üzerinde baskı kuruyor. Sanayi sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı %46,81, imalat sanayi %34,87 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında da en dikkat çekici artış enerji kaleminde oldu. Enerji yıllık bazda %125,66, aylık bazda ise %14,96 artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ihracat maliyetlerini artıran en önemli unsur olarak öne çıktı. TÜİK verileri, Türkiye ekonomisinde hem üretim maliyetleri hem de ihracat fiyatları tarafında enflasyonist baskının sürdüğünü ortaya koydu. Tarımda gübre, sanayide ise enerji kalemleri maliyet artışlarının ana sürükleyicisi olmaya devam ediyor. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait dronun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı. Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, tedavi için Gazze'den çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirtti. Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının hala çıkış izni beklediği kaydedildi. Bakanlık ilgili kurumlara hastaların tıbbi tahliye işlemlerinin hızlandırılması ve Gazze dışındaki hastanelere güvenli şekilde ulaşmalarının sağlanması çağrısı yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Galibaf şöyle devam etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını, askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler. Ülkeye yönelik saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın sürekli azmi olduğunu belirten Galibaf, düşmanların İran'ın hiçbir koşulda, hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını ifade etti. İran'da halkın dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Galibaf, İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler. Ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı, dedi. Galibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi. Bayraktar, 3.3 milyon kurbanlığın kesilmesinin beklendiğini belirtti. Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde İttihadul Ulema tarafından yapımı planlanan Medresetü Zehra Kız Kur'an Kursu'nun temel atma merasimi dualarla gerçekleştirildi. İpek Yolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde toplam 1500 metrekare olarak inşa edilecek Medresetü Zehra projesi ile 80 kız öğrencinin yatılı olarak eğitim alması sağlanacak. Kur'an ilimleri, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tüm İslami ilimlerin öğretileceği projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Temel atma merasimine medrese alimlerinin yanı sıra imamlar, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İttihadul Ulema üyesi Molla Abdurrahim Timurtaş, medreselerin önemi ve günümüzde İslami eğitime duyulan ihtiyaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Haksiyat Van Şube Başkanı Mehmet Tasansa, ilim yuvalarına verilen desteklerin sadakayı cariye olduğuna dikkati çekti. Müsiyat Van Şube Başkanı Abdullah Aras da zeki çocukların medreselere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek İmam Hatip Şeref Aynan'ın yaptığı dua eşliğinde medresenin temeline ilk harç döküldü.
0: Haberleri dinlediniz.

Kardeşime mektup. Kolsuz ve düğmesiz ve sağ göğsünde bir rozet deliği olan frenk gömleği bekar terleriyle sırılsıklamdı hayata acemi erkeğinin. Ah gülüm, onu kanla ıslatmayı becerdiğim gün artık ne esirlik ne zulüm, ne gözlerimde sabah tuvaletinden arta kalan sabun köpüğü. Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık bir sancının vücuda ilk girmesi gibi sıcak ve güzel bir şeydir sevgilim. Çünkü ben onlarla geçtim gerçek bir buluşma olan namazın kesin ve ödün vermeyen saflarından. Sana döndümse şimdi ben, bütün eski sevgilerimi yığarak döndüm. Yaşayamadıkların, yaşayabildiklerimden daha çok ve daha layıksa özlenmeye, sesim seninle daha gür, şarkılarım daha özgürse, bil ki yaşayamadıklarımızı yaşanabilir kılmak için savaşmak, seninle bir menekşeyi koklayıp soldurmaktan daha güzeldir. İsterdim öğrenmesin, ta doğacak oğlum bile sana nasıl yandığımı. Ben tırnağımla koparırken ta göğsümdeki kermeleri, doğacak çocuğuma emanet olsun öfkem, kılıcım, heyecanım ve yüreğim soğusun diye sevgilim yüzüne bakarak susacağım. Başını bağlayıp düş ardıma, sevgilim düş ardıma, seninle bir adım daha yaklaştım, daha yaklaştım muradıma. Ve ben diplomalarımı yırttımsa, bunun üstüne kılıcımı kınından sıyırdımsa, kalleşliği bir hamlede yere vurdumsa, savur gülüşlerini, ne duruyorsun, konuş, dillerin olayım, ağla, dua et. Çünkü hıncım da tazedir, sevincim de. Çünkü tek sevda var şimdi içimde, kavgamız ve saflarımızda senin yerin. Nasıl da dadanmış sarışın sırtlanları daha gömülmediğimiz mezara. Şu küfürbaz kuşağın nasıl da tutmuş kuşatmış yolumuzu. Gölgesi arkadan vuranın, alçağın. Lakin bir umut bulunur daima, bulunur elbet. Çıkıp sıyrılmaya doğru açılmış bir bitmez umut. Ki inancın ve aydınlığın kapısı odur. Odur başımızı dik tutarız, odur yenilmeyiz. Karşılaştığımız ilk tahakküme, ilk karanlığa, ilk tel örgüye. Bizim de haberlerimiz vardır sevgilim ikimizin arasında. Bütün kardeşlerimizin başı bağlıdır ona. Ve bizim, çünkü bizim haberlerimiz vardır sevgilim, sağlam ve sadık. Tutunur da aşarız yardımıyla. Tutunur bileniriz. Tutunur silme insan olan künyemizi, yar kılarız sevdasına. Sana anlatacağım şeyleri kafamda toparlamadan daha kundaklamaya çağırıyorlar karanlığın kalleş bekçileri. Tam bir adım kala sabaha uyanıyorum. Ben ürküntüyle uyanınca çalıyor zilleri kafamın içinde iğrenç, utanmaz. O zaman koşup kitabımızın sözlerine saklanıyorum. Kitap beni itiyor alanlara ve kitap beni itince alanlara, görsen yiğidin ne kadar cesur ve ne kadar atılgandır. O zaman bir özge candır, vay heyran, yiğidin bir özge candır. Anasına layık oğul, çocuklarına baba ve sana sultandır.
esmerim, güzelim, nazlı yârim. Tam kumrular tüy düşürürken yere, şafak üzeri. Ve bizimkiler, kitabın kavline göre ayaklanınca, ko gideyim, ko ki serbestlesin zincirlerimiz, ko ki korkak, ko ki kaçak demesin kimse, demesin yiğidine.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr
1: Gaziantep ilimiz için akşam ezanı.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

Allah. Sen varken böyle değildik. Hayat başkaydı. Topraklar zerre zerre sevgi kokardı. Adaletin, şefkatin güldestler bağlardı. Yine gel, yine gel.

0: gökyüzü bir başka parlardı. Cebrail vahiyle iner, yeryüzüne nur saçardı. Ashabım senin emrine lebbeyk deyip koşardı. Ah ne olurdu, o günler hiç bitmeseydi ya Resulallah. Ya Resulallah, ezanıyla yürekleri yakardı senin Bilal'in. İmanın coşkusuyla dolup taşardı mescidin. Niye sensiz kaldık? Niye yerler ve gökler hazin? Ezanlar hüzün taşar. Bilaller seni arzular. Ya Resulallah.
1: Ya Resulallah. O dem aslı saadetti. Medine pek mutluydu. Toprağından taşına sana selam dururdu. Aşk ve iman yaşardı, yüreklerde dolu dolu.

peygamberi, ey yüce nebi, adalete sarsın bizi, aşkın yüreği.

0: Evlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
1: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94-27-12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
4: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
5: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla

0: Evinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu NY ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için NY AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. NY AVM ve Uygun AVM mağazaları.
1: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şurahbil İbni Hasene'nin özelliğine biliyor musunuz? Bu 61-62 ismin ilk ismi odur. Vahyin ilk katibi odur. Farkı anladınız mı? Özelliği ve istisnai halini. Mekke'de Resulullah'ın elinin altında bu işe bakan iki tane yiğit var. Biri Şurahbil İbni Hasene, biri Halid İbni Said. O da farklı bir insan. Bu ikisine yazdırıyor Efendimiz. Ama Şurahbil İbni Hasene Resulullah'ın bu iş için tahsis ettiği ilk insan, ilk katiptir. 6 yıl boyunca Mekke'de bir elinde kalemken, bir taraftan Darul Erkam'da o güzel potada yoğrulurken, bir taraftan da imanın bedellerini ödüyor. O günler iman etmek zor. Hele cumhur oğullarından olup da imanı söylemek, imanı dillendirmek daha zor. Ne olacak? Baskılar, işkenceler, tehditler, sıkıntılar, problemler bir türlü yakasını bırakmayacak. İmanın bedelini o ilk 6 yıl en derin şekilde ödeyecek. 5. yıl olunca Efendimiz Hazreti Osman'ın rehberliğinde 11 erkek 4 kadın 15 kişiyi Habeşistan'a hicret için gönderecek. Onlar 3 ay kalacaklar, yalan bir haber üzerine dönecekler. Nübüvvetin 6. yılı, Efendimiz aleyhissalatü vesselam baskıların yayıldığı bir zaman diliminde bu sefer 83 erkek 18 kadın 101 kişiyi Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde Habeşistan'a gönderecek. Gidenlerden bir tanesi de Şurahbil İbni Hasene'dir ve onun hanımıdır. Çıkacaklar. Hayatına giren ikinci eşya gemiye binecek. Arkasına bile dönüp bakmayacak. Resulullah ona yürü dedi ya, Habeşistan'a Efendimiz hiç gitmemişti. Ama dedi ki orada adil bir kral var. Yürü dedi yiğitlerine. Bir tanesi arkasına bakmadan deniz aşırı bir ülkeye gittiler. Ne ile karşılaşacaklarına dair hiçbir şeyi de akıllarına getirmeden yürüdüler. O yürüyenler ve teslimiyet adına o kameti sergileyenlerden bir tanesidir Şurahbil İbni Hasene. Gidecek. Gemi onun hayatı olacak. Habeşistan hicretine katılan o 101 insandan bir miktarı süreç içerisinde geri dönecekler. O kafilenin başkanı olan Cafer bin Ebi Talip ara ara mektup yazacak Resulullah'a. Ya Resulallah geleyim mi diye. Efendimiz hayır gelmeyin diyecek. Ta hicretin 7. yılına kadar, Hayber seferine kadar orada 14 kişilik bir heyeti tutacak Efendimiz. O 14 kişinin içerisinde Şurahbil ve hanımı da olacak. Allah aşkına bütün her şeyi bir tarafa bırakalım. Sahabenin teslimiyeti noktasında şu Habeşistan hicreti meselesi üzerine yoğunlaşsak ve bu konuda onların nasıl büyük bir kamet ortaya koyduklarını bir anlamaya çalışsak, bugünün dünyasına o kadar çok şey taşırız ki. Ben siz az sözden çok şey anladığınızı bildiğim için fazla ayrıntıya girmeyeceğim. 14 senelik Habeşistan hayatında çok hatıralar var. Onlardan bir tanesi şudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın halasının oğlu Ubeydullah İbni Caş, Ebu Sufyan'ın hanımı Ümmü Habibe ile evlidir. İkisi de iman etmiş ve oraya gitmişlerdir. Ama bakın nasip meselesi, peygamberi görmüş, sahabi olmuş, imanını koruyamamış Ubeydullah İbni Caş, Habeşistan'da irtidat etmiş, Hristiyanlık dinine geçmiş, sonra da bir zaman sonra bir suyun içerisinde boğularak ölüp gitmiştir. Küfür üzere hayatını sonlandırmış Ubeydullah İbni Caş. Ama Ümmü Habibe onun hanımı imanını muhafaza ettiği için Resulullah onu onurlandırma adına, onu taltif etme adına bir mektup yazmış Necaşi'ye. Ümmü Habibe validemize talip olduğunu söylemiş. Şimdi bir nikah kıyılacak. Erkek tarafının temsilcisi Necaşi olacak. Kız tarafının temsilcisi de Resulullah'ın isteğiyle Şurahbil İbni Hasene olacak. Ve Necaşi erkek tarafının temsilcisi olarak 4000 dirhem olarak belirleyecek Ümmü Habibe validemizin mihir bedelini, o 4000 dirhemi Ümmü Habibe validemize ulaştıracak olan isim yine Şurahbil İbni Hasene olacak. Efendimizin dünyasında onun yerini anlamanız için bunlar ipuçları. 14 yılın sonunda yine gemiye biniyor. Hayatında yine bir eşya, yine gemi. Gemiye biniyor ve Efendimiz'e kavuşmak için baba ocağına, ana kucağına Mekke'ye dönmüyor. Oralar bitmiş artık sahabe için. Şimdi hiç bilmedikleri başka bir yere. O günkü adıyla Yesrib'e, peygamber dönemindeki adıyla Medine'ye gitmek için yola çıkıyor. Duyuyorlar ki Efendimiz Hayber gazvesinden dönüyorlar. Hayber gazvesinin dönüş yolunda bu 14 kişilik heyet Resulullah'a kavuşuyorlar. Efendimiz onların gelişine o kadar seviniyor ki söz şudur: Hayber'in fethine mi sevinsem, Cafer'in gelişine mi sevinsem? Onun dünyasında söz bu. Aslında orada Cafer'in şahsında Hayber'den gelen 14 Müslümanın tamamı için söylenen bir şey var orada. Efendimiz oradaki o hicret kahramanlarını, hayatlarını hicret bilen, gurbet bilen o güzide insanları 14 yıl arkalarına bakmadan tanımadıkları bir ülkede geminin içerisinde kalmak durumunda olan o insanları bağrına basıyor ve beraberce Medine'ye geliyorlar. Medine'ye gelince Şurahbil İbni Hasene, üvey babasının tanıdıkları, uzaktan da akrabadırlar, Züreyk oğulları diye bilinen ailenin içerisine giriyor ve orada kalıyor. O günden sonra Resulullah ile birlikteliği sadece 4 yıldır. 4 yıllık hayat zarfında da biz onun hayatında kalemin yanında, geminin yanında çadır göreceğiz, at göreceğiz, kılıç göreceğiz. Başka bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günlerine ait bir tabloyu onun kayınvalidesi Şifa binti Abdullah bize naklediyor. Erkekler bu rivayeti dinlesin ama kadınlarımız, analarımız biraz daha iyi dinlesin. Şifa validemizin üzerinden bir hassasiyet öğreneceğiz. Bizzat bize bu hadiseyi nakleden de Şifa binti Abdullah'tır. İbni Hibban'ın sahihinde, İbni Sad'ın tabakatında bu rivayeti okuyoruz. Diyor ki Şifa validemiz, Medine'nin kıtlık günleri, giyecek elbise yok evde. Dedim ki gideyim Resulullah'a, diyeyim ki ya Resulallah, savaşlardan elde edilen ganimetten eğer elinizde varsa bir elbise verin de giyelim. Giyecek hiçbir elbisemiz yok. Sahabenin çektiği zorlukları buranın üzerinden de anlayabiliyoruz. Bu maksatla çıktım. Resulullah'la görüşme adına Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüyorum. Baktım Allah Resulü de hızlı bir şekilde geliyor. Tam selam verdim Mescid-i Nebevi'nin önünde. Ya Resulallah dedim, şöyle bir ihtiyacım var. Giyecek hiçbir elbisem yok. Senden bir elbise istemeye geldim. Hayatı boyunca yok demeyen Allah Resulü. Hiç onun hayatında la yoktur, biliyor musunuz? Hatta onu Hazreti Ömer şöyle tarif edecek bir gün. Bir gün birisi bir şey istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yok. Tamam diyor, sonra veririm. Dayanamıyor Hazreti Ömer, diyor ki ya Resulallah, niye kendini bu kadar harap ediyorsun? Ne istiyorlarsa veriyorsun. Ne istiyorlarsa veriyorsun. Yoksa bir de vaat ediyorsun. Niye kendini bu kadar sıkıntıya sokuyorsun? Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmuyor. Ve söz şudur: Ömer diyor, vallahi ben vermekle emrolundum. Allah beni böyle gönderdi, ben vermekle emrolundum. Onun için şairin biri Efendimizin bu halini tasvir ederken, onun hayatında la sözü yoktu. Eğer teşehhüt olmasaydı, yani la ilahe illallah sözü olmasaydı, alem onun dilinden la sözünü hiç duymayacaktı. Bunu da demiştir. Şurahbil İbni Hasene'nin kayınvalidesi Şifa binti Abdullah elbise istiyor. Efendimiz yok diyor. Yok derken de yüzüne bakmaya bile utanıyor. hızlı bir biçimde yok deyip Mescid-i Nebevi'nin içerisine giriyor. Kırılıyor anamız biraz. Resulullah'ın yapmadığı bir şey niye böyle yaptı diye içinde bir kırgınlık oluyor. Herhalde anamız o günlerde hastadır, onun için Mescid-i Nebevi'ye gitmemiştir. Çünkü o anda da tam vakit namazıdır, ezan okunmuştur, Müslümanlar namaza duracaktırlar. O kırgın kalbiyle ben bir kızımın evine gideyim diye Şurahbil İbni Hasene ile Leyla kızının evine doğru gider. Kapıyı çalar, içeriye girer, bakar ki iç kıyafetleriyle damadı Şurahbil evin bir köşesinde oturuyor. Bir kayınvalide, o tepkiye bakın. Bir anda kızıyor. Ömerce bir kadındır Şifa binti Abdillah. Damadına sözü şu: utanmıyor musun sen namaz vaktinde evde o yatmaya? Sen nasıl bir Müslümansın ki ezan okundu sen evde bu haldesin? Ben böyle bir damat istemiyorum der. Ve orada söz söyler, artık ağzına ne geldiyse. Şiddetli birisidir Şifa binti Abdillah. Bir vakit namaza damadı katılmadığı için kayınvalidesi ağzına geleni söyler. En son dayanamaz Şurahbil. Yavaş ol der ya teyzeciğim, yavaş ol. Ya haleti diye hitap eder. Oradan da biz aslında şunu da çıkarıyoruz. Haleti teyzeciğim demiştir ama bir teyze bağı yoktur aslında Şurahbil İbni Hasene ile Şifa binti Abdullah'ın. Çünkü o Şifa validemizin kabilesi Adi oğulları. Anası Hasene'nin kabilesi Cumah oğulları, bir bağ yok. Teyzeciğim hitabından da benim aklıma o geliyor, bilmiyorum yanlış mı? Acaba sahabe kayınvalidelerine teyzem diye mi hitap ediyordu diye de aklıma bir şey geliyor. Yavaş ol teyzeciğim diyor, yavaş ol, bu kadar kızgınlık olmaz diyor. Dur sana bir anlatayım, sonra yine kız. Biraz önce Resulullah buradan ayrıldı. Geldi, kapıyı çaldı, dedi ki namaza çıkacağım, üzerimdeki elbise kirli, sizde bir ödünç elbise var mı? Yok diyemedik Resulullah'a, bir tane elbisemiz vardı, çıkardık onu da Resulullah'a verdik. Elbise kalmadı, nasıl namaza gideceğim? Bir pişman olur Şifa anamız. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselama rahmet eylesindir. Allah onun varlığını üzerimizden hiç eksik etmesin. Anam babam nefsim ona feda olsun. Şurahbil oğlum, anam babam nefsim sana da feda olsun. Meğer sen böyle bir fedakarlık yapmışsın. Ben bilmeden seni kınamışım. Ne olur affet beni. Ne olur hakkını helal et. Bir damat, bir kayınvalide. Ne kadar hasretiz değil mi? Bizim kayınvalidelerimiz damatlarının evine karışırlar. Her iş için karışırlar da namaz için karışan çok azdır. Şifa binti Abdillah gibi namaz hassasiyeti olan analarımızın sayısı arttığı gün buraya ekilen tohumun meyvelerini biz daha farklı göreceğiz inşallah. Allah o günlere eriştirsin. Onun Resulullah'ın dünyasında o 4 yıllık hayatı boyunca hatıra adına ortaya konan şey budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 10. yılında bir davet mektubu gönderiyor Mısır kralına. O davet mektubunu götüren Şurahbil İbni Hasene oluyor. Biniyor atına, at onun altında, at. Dikkat çekiyorum, en sonda sizi bir yere getireceğim bu kelimelerin üzerinden. Biniyor atına, varıyor Mısır'a. Medine nere, Mısır nere? Açın şöyle bir haritadan bakın. Günler süren, aylar süren yolculuk. Davet mektubu ulaşıyor, dönüp geliyor Medine'ye, Resulullah vefat etmiş. Allah Resulü vefat etmiş ama onun bıraktığı miras, risaletin davası dimdik duruyor. Mihrap Hazreti Ebu Bekir'indir. Ümmetin başında o vardır. Hemen Şurahbil İbni Hasene'ye, hadi Şurahbil meydan senindir diyecek, bindirecek atına, eline alacak kılıcı. Bir daha da Medine yüzü görmeyecek. Sizin aklınıza geliyor mu, benim aklıma gelen bilmiyorum. Nasıl bir imandır bu Allah aşkına? O insanlar var ya, o insanlar, o büyük insanlar, bir çıktılar evlerinden, çoğu 20 sene 30 sene Medine'ye dönemedi. 124 bin sahabiden bahsediyoruz değil mi? Kaç bini Medine'de metfun? Şöyle bir bakın, bu sözümün ne demek olduğunu anlayacaksınız. Sadece 10 bin tanesinin orada olduğunu ifade ile biliyoruz. İsim tespiti yok zaten. Ama 124 binin birçoğu, 100 bini aşkın dünyanın dört bir tarafında Risaletin mesajlarını duyurma adına gayret içerisindedir ve hiçbiri de dönme imkanı bulamamıştır. Şurahbil İbni Hasene de Hazreti Ebu Bekir'in emriyle binecek atına, çıkacak meydana. İlk çıktığı savaş Yemame Savaşı'dır. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzap'la yapılan o savaşta arkadan İkrime İbni Ebi Cehil'e gönderilen takviye birliğin komutanı olarak gidecektir. Bir daha da Medine'ye dönemeyecektir. Onu biz Yemame Savaşı'nda büyük bir yiğitlikle görüyoruz. Yemame Savaşı bitince Hazreti Ebu Bekir İslam ordularını dört ana kola ayırıyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Antakya cephesinin, İyad İbni Ghanem El Cezire Anadolu cephesinin, Şurahbil İbni Hasene Ürdün cephesinin, Amr İbni As Mısır cephesinin. Dört ana koldan İslam orduları yürüyorlar. Ne için? Diriltme adına, insanlara İslam'ın mesajlarını ulaştırma adına atlarını sürebilecekleri en son noktaya kadar sürüp götürüyorlar. Hangi savaşa gitmişse Şurahbil İbni Hasene, ister asker olarak ister komutan olarak, kendisine yakışan bir kametin sahibi olarak orada durmuştur. Hazreti Ebu Bekir bir ahlak öğretiyor onlara. Diyor ki, evet siz o cephelerin komutanısınız. Ama bazen ortak düşmana karşı dört cephedeki askerler de birleşebilir. Dört cephedeki askerler birleştiği zaman birleşilen yerdeki komutan hepinizin komutanıdır. Anladınız mı inceliği bilmiyorum. El Cezire, Antakya, Mısır, Ürdün. Bir cephede birleşti, Ürdün cephesinde. Genel komutan kim olur? Ürdün cephesinin komutanı Şurahbil İbni Hasene onun için. Neden peki böyle? Şunu öğretmeye çalışıyor Hazreti Ebu Bekir. Komutan olabilirsiniz. Çok büyük işler de yapabilirsiniz. Ama başarıyı şahsınıza bağlamak yok. İslam askeri olarak da komutan olarak da o meydanda yakışan tavrı göstereceksiniz. Sırf bu ahlakı öğretme adına bazen komutanları azleder, onları sıradan bir asker durumuna düşürür. İtaat meselesini öğretme adına böyle adımlar atar. Mesela bir gün Halid İbni Said'i Şurahbil İbni Hasene'ye komutan atamıştır. Koca komutan asker olarak Halid'in emrinde at koşturmuştur. Yine bir gün Halid'i azletmiş, Şurahbil'i atamış. Atadığı zamanda bir mektup yazmış. Belazuri Futuhul Büldan'da o mektubu bize aktarıyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir? Ey Şurahbil, sen şimdi komutansın, dün komutan Halid'di. Sakın komutan oldun diye nefsini büyüklendirme. Ve istişareye devam et. İstişare adına ne gerekiyorsa onu yap. Dün sen askerken komutan olarak Halid'den ne bekliyordunsa bugün komutansın, asker olarak elinin altındakilere de öyle davran. Hazreti Ebu Bekir'in siyaseti bu. 2,5 yıl boyunca o zorlu süreçte Hazreti Ebu Bekir'in verdiği her görevi yerine getirecek. Hazreti Ebu Bekir vefat edecek. İslam devletinin başına Hazreti Ömer geçecek. 10,5 yıl sürecek biliyorsunuz Hazreti Ömer devri. O 10,5 yıl boyunca İslam devletinin coğrafyası genişledikçe genişleyecek. O yıllarda Hazreti Ömer fetihler adına bir hareket başlatacak ki o harekette adından en fazla bahsettiren isimlerden bir tanesi Şurahbil İbni Hasene'dir. Ben size şimdi anlatamam Taberiye fethini, anlatamam Fahıl Savaşı'nı, Anlatamam Yermuk Savaşı'nı ama Yermuk Savaşı'ndan bir tabloyu anlatayım. İşin bidayeti olan bir tabloyu. Said İbni Zeyd Aşere-i Mübeşşere'den bize naklediyor. Diyor ki savaşın devam ettiği günlerde İslam ordusu biraz çözülmüş. Baktım bir tanesi çıkmış yüksekçe bir yere. Dikkat kestim Şurahbil İbni Hasene. Ne diyor askerlere biliyor musunuz? Ey İslam'ın mücahitleri, Allah'ın Kur'an'da yazdığı hakikati unutmayın. Allah bizim canlarımızı ve mallarımızı cennet karşılığında satın almak istiyor. İşte bugün Yermuk meydanındayız. Canları Allah'a cennet karşılığında satma adına buradayız. Hadi sizi göreyim. Hadi bu pazardan zarar ederek ayrılanlardan olmayın diyor. Said İbni Zeyd diyor ki bu sözler konuşulunca tekbir sesleri inledi Yermuk'un meydanında. Ve Yermuk'un nasıl bir neticeyle neticelendiğini biliyorsunuz. Her savaşta böyledir. Adını andığım anmadığım her cephede Şurahbil İbni Hasene'nin ortaya koyduğu kamet budur. Tarihler hicretin 18. yılı. Ürdün cephesinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın sağ koludur o. Böyle bir zaman diliminde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer o orduları ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ziyaret etmek için onların yanına geliyor. Tebuk'a yakın bir yer, Serh denilen bir mıntıka, o mıntıkaya gelince İslam askerlerinin önüne geçiyor. İslam askerleriyle Hazreti Ömer kavuşuyorlar birbirlerine, sarılıyorlar birbirlerine. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la beraber gözyaşı döküyor Hazreti Ömer ve hasret gideriyor. Bir müddet orada kaldıkları zaman bir haber geliyor. Haber nedir? Ürdün bölgesinde, Amvas denilen yer orası. Ürdün bölgesinde büyük bir veba salgını başlamış. İnsanları kırıp geçiriyor. Bu haber ulaşınca Hazreti Ömer tereddüt ediyor. Onun amacı ta cepheye kadar varıp askerleri ziyaret etmekti. Ama bu meseleyi duyunca orada duruyor. Şimdi size iki tane şey söyleyeceğim ki sahabenin sünnet anlayışını anlamamız açısından, sünnetle sahabenin nasıl bir münasebet kurduğunu anlamamız açısından bize ufuk verecek, bizim zihnimizi açacak mesajlar olacak. Onun için biraz dikkatinizi toparlayın. Bunlar her zaman için istifade edilecek şekilde anlatılamaz. Bu söz bu noktaya geldiği için üzerinde biraz zihin teri dökelim beraberce. Sahabe ile istişare etmek istiyor Hazreti Ömer. Önce muhacirlerin ileri gelenlerini çağırıyor. Falanca yerde veba salgını var. Görüşünüz nedir diyor. Muhacirlerin bir kısmı diyor ki ey emir el müminin sen sefer için çıktın. Ne olursa olsun seferi tamamlamalısın. Varıp gitmelisin. Bir kısmı da diyor ki hayır ey emir el müminin biz eğer oraya gidersek biz de ölürüz. Onun için gitmeyelim ve buradan geri dönelim. Hazreti Ömer tamam diyor bana Ensar'ı çağırın. Ensar geliyor. Ensar'la da aynı meseleyi istişare ediyor. Ensar da aynı şeyi söylüyor. Bana Mekke fethinden önce Müslüman olanları çağırın. Onlarla da istişare edecek. Muhacirle etti, Ensar'la etti. Fetihten önce, hicretten sonra Müslüman olan sahabenin büyüklerini çağırıyor. Onlar geliyor. Onlarla istişare ederken onlar diyorlar ki hiç öyle iki görüş söylemeden tek görüş ortaya koyuyorlar. Ey emir el müminin kesinlikle geri dönmelisin. Sen eğer gidersen Allah Resulü'nün ashabı seninle beraber onlar da vebaya yakalanacak, onlar da vefat edecekler. Ama bu ümmetin size ihtiyacı var. Onun için kesinlikle geri dönmelisin. Hazreti Ömer bu son fikri kabul ediyor ve elinin altındaki sahabiye diyor ki yarın ben atımın üzerindeyim ve Medine'ye doğru yola çıkıyorum. Benimle beraber gelmek isteyenler arkama takılsın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ayakta. Ey emir el müminin diyor. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Kaderden öte ne var? Sen şimdi kaderden kaçıp başka bir şey mi yapıyorsun? Bir anda Hazreti Ömer'in rengi değişiyor. Ebu Ubeyde diyor, bu sözü sen mi diyorsun? Ben Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. O da Allah'ın kaderi, o da Allah'ın kaderi. Biliyorsunuz ne garip bir dünya, ne garip bir topraklar. İmanın temel esaslarından biri olan kaderi bile tartışacak bir zemine geldik. Şu günlerde kader meselesini tartışıyoruz, görüyorsunuz. Meseleye asr-ı saadet dünyasından çok önemli işaretler var. Ben detaylarına girmeyeceğim ama meseleyi anlayabileceğiniz noktaya getirip bırakacağım. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bu sözü söyletmesinin üzerinden kader meselesini anlayabileceğimiz bir örnek veriyor.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş Baklava'nın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı

cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim, Ahmet Nahırcı, 0550.

0: Prens Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep'te sağanak etkili oldu. Gaziantep'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kentte öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafik durma noktasına geldi. Bir diğer haber, Gaziantep'li Muhammed Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu. Şamiye Belediyespor Kulübü güreş takımı sporcularından Muhammed Gölha, Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı forma ile mindere çıkan genç sporcu turnuva boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. Rakiplerini birer birer geçerek finale yükselen Muhammed Gölha, Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayarak hem Türkiye'nin hem de Gaziantep'in gururu oldu. Bir diğer haber, Şehit Kamil'den özel eğitime destek. Şehit Kamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan özel eğitim okullarına eğitim materyali, sosyal etkinlikler ve engelli çocuklara sahip ailelere rehberlik ile danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehit Kamil'de kimsenin yalnız ve çaresiz hissetmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bir gün değil, her gün hayatın her alanında her daim yanınızdayım," dedi. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı katıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te bayram yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te çarşı ve aktar esnafında yoğunluk yaşanırken, vatandaşların en çok lokum, şeker, kahve, kuru yemiş ve baharat ürünlerine yöneldiği belirtildi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken, esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlar ise kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bir diğer haber, güçlü aile olmadan güçlü toplum inşa etmek mümkün değildir. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, TÜİK'in açıkladığı 2025 aile verilerine değinerek, ortalama hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına yaşamın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması, aile kurumunun ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir, dedi. Gençlerin hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma şartları, aile karşıtı propagandalar, bireyciliğin yüceltilmesi gibi nedenlerle evlenmekten kaçınanlara dikkat çeken Emiroğlu, partisinin çözüm önerilerini paylaştı. Bir diğer haber, kaza sonrası kavga, 4 gözaltı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde TAK otoyolu üzerinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre kamyonet sürücüsü HK ile otomobil sürücüsü ÖA arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü ÖA ile araçta bulunan 3 şahıs kamyonet sürücüsü HK'yı darp ederek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan HK, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı şahıs ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçtığı belirlenen şahıslar ise yürütülen çalışma sonucu yolda yakalandı. Otomobil sürücüsü ÖA ile araçta yolcu olarak bulunan ÖFC, EÇ ve CA gözaltına alındı. Bir diğer haber, Yesemek Açık Hava Müzesi'nde resim festivali. İstanya ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde öğrenciler yağlı pastel ve kara kalem resimlerden oluşan Yesemek 2. Resim Festivali izlenime açıldı. Yesemek Mahallesi'nde bulunan UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda Yesemek 2. Resim Festivali gerçekleştirildi. 3000 yıllık tarihe sahip 200 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan 1 ile 10 ton arasında değişen ve üzerinde aslan, savaş arabası gibi çeşitli figürlerin bulunduğu 518 heykel yer alıyor. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, baklava ustaları 24 saat bayram mesaisinde. Gaziantep'te baklava ustalarının Kurban Bayramı öncesinde siparişler için yoğun mesaisi başladı. Kent genelinde günlük rutin 80 ton üretimi yapılan baklava, bayram siparişleriyle birlikte 100-120 tona kadar yükselirken, baklavacılar 24 saat mesai kavramı ile çalışıyor. Gaziantep baklavasının bölgeye has üretim olduğunu ve Gaziantep baklavasını diğer baklavalardan ayıran özellik öncelikle bu ürünün Gaziantep'te üretilmesidir. Pergelin bir ucunu Gaziantep Kalesi'ne koyun, diğer ucuyla 30 kilometrelik daire çizin ve bu dairenin dışında bu baklava üretilemiyor. Gaziantep baklava yapabilecek bir iklime sahip, bu iklimden dolayı coğrafi işaretli baklavamızı tescillendirdik ve Avrupa Birliği'ne de dahil ettirdik. Baklavalarımızda köylerimizden getirdiğimiz sade yağ kullanılmaktadır. Boz iç dediğimiz ilk hasat fıstıkları baklava üretimine kullanıyoruz. Bunların üzerine Gaziantep ustalarını da dahil ediyoruz diye noktalamış Gaziantepli baklava ustaları. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Gaziantep haberleri sona erdi.

Anne, ben bu yola adanmışım. Kurbanlık koçlar gibi allayıp pulla beni. Ya da damat olacakmışım gibi kendi elinle giydirip sevgiliye yolla beni. Alkanlara bulandığımda ödülün alnımdan öpmek olsun. Sana da bu yakışırdı oğlum de. Helal olsun sana sütüm, helal olsun de. Bugün zalimlerin Müslümanlara yaptığını görüyorsun. Gördükçe yüreğime kan iniyor anne. Sararıp soluyor benzim, içim içimi yiyor. Biliyor musun? Biliyorum. Nazla, sözle büyüttün beni. Kolay kolay yetiştirdiğin güle kıyamazsın. Ama güller sevgiliye dermek için ekilir. O zaman beni kendi elinle der anne, kendi elinle.

daha gençsin. Erken deme bana. Aşığım anne aşık. Ölüme sevdalıyım peşinen. Sen kara sevda nedir bilir misin? Benimki ondan da beter. Ne aşıklar, ne aşklar gördüm. Mecnun, Kerem, bunlar ne ki? Ben bu yola yüreğimi koydum, canımı koydum, kanımı koydum, gözyaşımı koydum, gençliğimi koydum anne.

Anne, haydi kalk, yüreğinle yıka beni, kucağına al, kokunla süsle beni, ellerime çiçek vermeyi de unutma ha, bir öpücük kondur da yanaklarıma, sevgiliye yolla beni anne, sevgiliye yolla.

her lütfu boş ikram mı sanırsın? Yarım yamalak yaşantınla kulluğu hakkıyla yaptığını mı sanırsın? Bütün ömrünü başıboş kayıtsız mı sanırsın? Ölümün öldürüldüğü diyara varılmaz mı sanırsın?

Hazreti Ebu Bekir bile cehennemden çekinirken sen kendini cennetlik mi sanırsın? Yaptıklarını, yaşantını vicdanında bir tar. Acaba sen terazinin hangi kefesinde kalırsın?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil. Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

Kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı? İsa'yı öldürenlerden kim kurtarır insanı?

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735-0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kısa sepeti başlıyor. Kısa sepeti başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dinleyiciler, bir programda daha Allah-u Teala'nın izni keremiyle birlikteyiz. Bugünkü ilk kıssamızın başlığı az sözle çok şey anlamak. Adamın biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisine, bu adama Kur'an öğret buyurdu. Sahabe-i kiram gelen adama Zilzal suresini öğretmeye başladı. Zilzal suresinin son iki ayet-i kerimesi olan, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. 7 ve 8. ayetlerine gelince adam, tamam bu ayet bana yeter diyerek oradan ayrıldı. Bu durum kendisine haber verildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu bırakın, bu adam dinde fakih, ince ve derin anlayış sahibi olmuştur. Evet, bu hadis-i şeriften almamız gereken hisse, İmam-ı Azam rahimahullah bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de en çok korkulması gereken ayet-i kerime budur. İnsan zerre kadar yaptığı iyiliğin karşılığını gördüğü gibi zerre kadar yaptığı kötülüğün karşılığını görecektir. Zerre gözle görülemeyecek kadar olan en küçük parçadır. Yerine göre bir ayet-i kerime bile bütün bir şeyi içine alabilmektedir. Görüldüğü gibi sahabe-i kiram bu ayet bana yeter demiş, o ayetten gereken dersi çıkarabilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğu ve hayatında hiçbir şeyi değiştirmeyen insan iyi düşünmeli. Kusuru kendisinde aramalı ve kalbinin katılığını tedavi yöntemlerine başvurmalıdır. Evet, bu son bölüm maalesef bizi anlatmaktadır. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere sahabe-i kirama bir ayet-i kerime yetmektedir. Ancak bize Kur'an'ın bütünü okunduğu halde ya da biz okuduğumuz halde bizim hayatımızda maalesef pek bir değişiklik meydana gelmemektedir. Sahabeler ayetler indiği zaman o ayetleri kendi hayatlarına tatbik ediyorlardı. Tabii ilk önce Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi hayatına tatbik ediyordu ve sahabeler de ondan gördükleri şekilde ayetleri kendi hayatlarına tatbik ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu şekilde okunmalı ve anlaşılmalı. İçkiyi yasaklayan ayet geldiği zaman ağzında içki olan sahabe bunu yutmamıştır. Hemen tükürmüştür. Ve evinde ne kadar içki varsa götürüp dökmüştür. Yani Medine'nin sokaklarında sel gibi içki aktığı rivayet edilmektedir. Bu neden kaynaklanmakta? Sahabelerin Kur'an'ı kendi hayatlarına tatbik etmelerinden kaynaklanmaktaydı. Aslında biz de gereken dersi alırsak bizim için de bir ayet-i kerime yeter. Hani bazı alimler Kur'an-ı Kerim'in bütünü olmasa bile Vel Asr suresi insanlara yeter diye buyurmaktadırlar. Gerçekten eğer biz hayatımıza tatbik edersek bir ayet de bizim için yeter. Yani bu Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetlerini hayatımıza tatbik etsek bu da bizim için yeterli. Allah-u Teala bize bu feraseti bahşetsin inşallah. İkinci kıssamızın başlığı Hazreti İbrahim aleyhisselamın dostu. İbrahim aleyhisselamın 5000 koyunluk bir sürüsü varmış. Sürüsünü bekleyen köpeklerin hepsinin boynunda altın tasma varmış. Melekler İbrahim aleyhisselamın malının ve hizmetçilerinin çokluğuna şaşırmışlar. Bu kadar zengin olan bir insan nasıl olur da Allah'ın dostu olabilir diye hayrete düşmüşler. Allah-u Teala meleklere gidin İbrahim kulumu imtihan edin buyurmuş. Bir gün bir melek
insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. İbrahim Aleyhisselam o sırada kırda koyunlarının başındaymış. Melek İbrahim Aleyhisselam'ın duyacağı bir şekilde Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruhu demiş. İbrahim Aleyhisselam Rabbimin sözünü, yani biraz önce söylediğini tekrar söyle, bu gördüğün koyunların yarısı senin olsun demiş. Melek tekrar söylemiş, İbrahim Aleyhisselam tekrar söyle, bu gördüğün koyunların tamamı senin olsun demiş. Melek çok şaşırmış. Bu hadise üzerine melekler İbrahim Aleyhisselam'a şöyle demiş: sen gerçekten Allah'ın dostu olmaya layıkmışsın. Evet, bu hadis-i şeriften almamız gereken hisselere gelince, İbrahim Aleyhisselam dünyaya zerre kadar değer vermediğini göstermek için köpeklerin boynuna altın tasma takmıştır. İnsan en sevdiği varlık olan Allah-u Teala için gerektiği zaman her şeyini feda etmesini bilmelidir. Malını, mülkünü, zamanını, kısaca kendisine ait zannettiği bütün varlığına o vacibül vücuba feda etme kabiliyetine ulaşmayı yegane hedef köle olduğunu unutmamalıdır. Zaten gerçek dostluk ve sevgi bunu gerektirir. Görüldüğü gibi Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam, dostu olan Allah'ın zikrini duymaya malının tamamını verebilmiştir. Allah-u Teala bu düşünceyi, bu feraseti hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdiki kıssamızın başlığı Şehzade. Bir hükümdarın tek bir oğlu vardı. Onu her yönüyle mükemmel yetiştirmeye çalışmıştı. Bir gece rüyasında oğlunun öldüğünü gördü. Büyük bir acı içinde kıvranmaya başlamıştı ki uyandı. Gördüğünün gerçek olmadığını anladığında çok şükür rüyaymış dedi ve çok sevindi. Sonra da şöyle düşündü: rüyada çektiğim acılar uyanınca nasıl sevince dönüşmüşse, rüya gibi olan bu hayat uykusundan ahiret sabahında uyanınca hayatın acı ve sıkıntıları sevinçlere dönüşecek. En büyük saadetler büyük ve acı felaketlerden sonra elde edilir. Allah bir sebep ihsan edip hem beni sevindirdi hem de bir büyük gerçeği anlamamı sağladı. Hükümdar, oğlu büyüyünce soyumun devamı için oğlumu evlendirmem, bunun için de ona layık bir kız bulmam lazım diye düşündü. Kötü bir padişahın kızını almaktansa fakir de olsa iyi bir ailenin kızını almayı tercih ederim diyerek fikrini şehzadenin annesine açıkladı. O, oğlumuzu bir yoksulla mı evlendireceksin diye itiraz edince hükümdar, kişilerin temiz ve gönül zenginliğine sahip olmaları para zenginliğinden çok daha iyidir. Zira paranın bu dünyada bile mutlu edeceği şüpheliyken gönül zenginliği iki dünyada da mutlu eder karşılığını verdi. Uzun münakaşalar sonunda nihayet hükümdar düşüncesini kabul ettirip oğluna yaratılışı ve ahlakı güzel bir kızı nişanladı. Güzellikte eşi olmayan bu kızın içi de dışı da tertemizdi ve her yönüyle şehzadeye layıktı. Gel gör ki ihtiyar bir büyücü de o güzelim şehzadeye aşık olmuştu. O büyücü koca karı şehzadenin nişanlandığını duyunca öyle bir büyü yaptı ki şehzadenin yüzünü o dünya güzeli kızdan çevirtti ve kendine döndürdü. Şehzade uzun zaman o kokmuş karının esiri gibi yaşadı ve nişanlısını unuttu. Hükümdar ne yapacağını şaşırdı. Sadakalar dağıtıyor, kurbanlar kesiyor, ne çare varsa başvuruyor ama oğlunu koca karıdan vazgeçiremiyordu. Nihayet bu işten haberdar olan Allah dostu bir hoca şehzadeyi okuyup dua ederek sihri bozdu ve onunla konuşarak aklını başına getirdi. Hatasını anlayan şehzade koşarak babasına geldi ve olmayacak bir yanlışlık yaptım. Seni çok üzdüm, özür diliyorum, beni affet dedi. Padişah oğlunun bu dönüşüne çok sevindi. Şenlikli bir düğün yaptı. Öyle bir düğün olmuştu ki şehrin köpekleri bile ziyafetten mest olmuştu. Büyücü koca karı da üzüntüsünden geberdi. Şehzade gelinin yanına gidip onun ay gibi parlayan yüzünü görünce
neredeyse bayılacaktı. İkisi de çok mutlu oldular. Bir yıl sonra babası söz arasında, "Oğlum, o büyücü koca karıyı hatırlıyor musun?" diye sorunca şehzade, "Bırak baba," dedi, "hatırlatma bana onu. Ben hakiki yerimi, gerçek sevgiyi buldum ve şükür ki ona aldanmaktan kurtuldum." Mevlana bu hikayeden sonra mümin küfür karanlığından Allah'ın nuruna yüzünü çevirdi mi işte böyle olur diyor ve şu ikazı yapıyor. Kardeş, bil ki şehzade sensin. O ihtiyar büyücü koca karı da bu dünyadır. Cennet ise gönlü zengin, genç ve güzel kızdır. Herkes o eşsiz güzellikteki kıza hem de sonsuza dek sahip olabileceği halde çokları dünyanın büyüsüne kapılıp aldanabiliyorlar. Allah dostu insanlar, bu büyüyü çözüp dünyaya tutsak yaşamaktan kurtulmamıza, gerçek sevgiliye yönelmemize çalışıyorlar. Ne dersiniz? Bir kez daha düşünelim. Şehzade gibi hakiki yerimizi ve gerçek sevgiliyi bulanlardan mıyız? Aldanmaya devam edenlerden mi?

Bu bölümdə də inşallah cənnətdən bahsetməyə devam edelim. Cənnətin kapıları, kaç adet oldukları, kimlere ait oldukları, kapıların adları ve genişliği. Yüce ve münezzeh olan Allah, Rablerinden korkan müminler nihayet cennetin kapılarına varıp önlerine açılınca cennetin bekçileri karşılayıp şöyle derler: sizlere selam olsun, tertemiz geldiniz, artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler, buyurdu. İlim sahiplerinden bir grup ve fetahta kelimesindeki bu vav 8 sayısına delalet eden vavdır. Bundan dolayı cennetin 8 kapısı vardır dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden herhangi bir kimse abdest alır ve abdest alışı kemaline ulaştırır, yani tamam yapar. Sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim derse, muhakkak olarak o kimseye cennetin 8 kapısı açılır ve kendisi hangisinden isterse içeriye girer sözüyle cennetin 8 kapısı olduğuna delil getirmişlerdir. Bu hadis-i şerifi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Bir takım hayır amelleri işleyen kimselere bu kapıların tahsis edildiğine dair İmam Malik'in Muvatta'ında ve Buhari ile Müslim'in sahihlerinde rivayet edilen hadis-i şerif de gelmiştir. Bu hadis-i şerifte Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şu sözüdür: her kim Allah yolunda çift sadaka verirse cennet kapılarında "ey Allah'ın kulu, bu kapı daha hayırlıdır" diye çağrılır. Çok namaz kılan kimse de namaz kapısından çağrılır. Cihad ve asker halkından olan kimse de cihad kapısından davet edilir. Çok sadaka veren zümreden olanlar da sadaka kapısından çağrılırlar. Oruç ehlinden olanlar da reyyan kapısından davet edilirler, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh, "ey Allah'ın Resulü, bir kimsenin bu kapıların hepsinden davet olunması mümkün müdür? Bir kişi bu kapıların hepsinden davet edilir mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "evet, bir kişi o kapıların hepsinden davet olunur ve senin o insanlardan olmanı ümit ederim," buyurdu. İmam Müslim başka rivayetinde bu kapılar üzerine tevbe kapısı, öfkelerini yutanlar, yenenler kapısı, Allah'ın takdirine rıza gösterenler kapısı, sualsiz ve hesapsız olarak içeri gireceklerin girdikleri sağ kapı diye 4 kapı daha ziyade etmiştir. Keza Ebu Abdullah el-Hakim et-Tirmizi rahmet kapısı olan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kapısını ziyade etmiştir. Bazı alimler bu rahmet kapısı tevbe kapısıdır. Çünkü Allah Teala onu yarattığından beri açık tutmuş ve güneş battığı yerinden doğuncaya kadar kapanmayacaktır. Güneş battığı yerinden doğunca kapanarak kıyamet gününe kadar bir daha açılmayacak. Diğer kapılar da namaz, oruç, zekat, sadaka, hac, cihad, silah-ı rahim ve umre ziyareti gibi iyilik kapılarına ayrılmışlardır. İşte bu taksim üzere cennetin kapıları görüldüğü gibi 11 kapı sayılır demişlerdir. Hafız Ebu Bekir el-Acuri'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: muhakkak cennette bir kapı vardır ki ona duha, yani kuşluk kapısı denilir. Kıyamet günü olunca bir münadi: kuşluk namazına devam etmekte olanlar nerededir? Burası sizin kapınızdır. İşte bu kapıdan cennete giriniz diye nida edecektir. Tirmizi'nin rivayetindeki hadis-i şerifte cennette bir kapı vardır ki bu kapı hiçbir kimseye tahsis edilmez. Belki o kapı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden kendilerine amel galip olan ve o amel ile tanınan Muhammed aleyhisselam ümmetinin diğerleri içindir, buyurulmuştur. Bundan dolayı insanlar o kapıda o derece sıkışacaklar ki hatta kalabalıktan, izdihamdan dolayı omuzları kopa yazacak diye varit olmuştur. Cennetin kapılarının genişliğine gelince sahabe olan Utbe bin Gazvan'dan radıyallahu anh şöyle varit olmuştur. Utbe hutbesinde şöyle derdi: vallahi cennetin kapılarından iki kapı kanadının arası 40 senelik mesafedir. Oraya bir gün gelecek ki o gün orası izdihamdan dolup taşacaktır diye bize zikredilmiştir.
Müslüm'ün rivayetindeki hadis-i şerifte cennetin kapı kanatlarından iki kanadın arası muhakkak Mekke ile Yemen'deki Hecer yahut da Mekke ile Busra arası kadar geniştir buyurulmuştur. Müslüm'ün başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ümmetimden 70 bin yahut da 700 bin kişi hesapsız olarak ilk cennete gireceklerdir. Bunlar birbirine tutunmuşlar, bazısı bazısının ellerini tutmuşlar. Bu ilk zümrenin sondakileri cennete girinceye kadar öndekiler girmezler ve bir saf halinde hepsi birden gireceklerdir. Bunların yüzleri Bedir gecesindeki ayın parlaklığı suretindedir. İmam Kurtubi, cennetin kapılarının muhtelif genişlikte olması ihtimali vardır. Kiminin genişliği 40 sene, kimininki de Mekke ile Hecer yahut da Mekke ile Busra arasındaki mesafe kadardır. Bundan dolayı hadis-i şerifte çelişme yoktur dedi. Evet, Allah-u Teala bizi sorgusuz sualsiz cennete giren kullarından eylesin. Aziz dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanım, Allah'a kul olmalı. Namaz gözünün nuru. Sen namaz için mihraba yaklaşınca 124 bin peygamber geçer sana. Solunda ashab-ı güzin ve saf saf melekler. Sonra milyonlarca veli edeple ardına geçer. Müminler sıra sıra, canlı cansız tüm varlık. Sen namazdasın ve kainat ardında. Uzanır öpülesi ellerin, o nurlu ellerin Rahman'ın dergahına uzanır. İsteyen sensin, veren Allah. İstesen Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Sen iste ki Allah'a yakarışın yüreklerimizi yaksın. Sen iste ki alemler sesini sesine katsın. Ver ne olur Allah'ım. Habibin ne istiyorsa bize de ver Allah'ım.

Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, yiğit olmalı. Hani geceydi, Medine'de bir geceydi. Karanlığın bile kanını donduran bir ses duydu insanlar. O sesin ürpertisini ancak duyanlar anlar. Medine halkı korkuyla sokaklarda. Herkes sesin geldiği yöne doğru bakar da bir adım bile atamaz. Ebu Bekir de atamaz, Ömer de, Ali de. Ve işte tam o an sen çıkarsın karanlıklardan. Sesin geldiği yerdesin, beyaz bir atın üzerindesin. Boynunda kılıcın, endişe edecek bir şey yok dersin. Sahabeye göre sen yiğit üstü yiğittin. Ali'ye göre sen yiğitler üstü yiğit. Öyle diyor velilerin babası. Savaşlarda Hazreti Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. Birçok defa başımız sıkıntıya girince ve dağılınca ordu bir adım bile gerilemezdi o. Atı düşmana yaklaşırken onun sesi yükselirdi. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Allah'ın Resulüyüm. Abdülmuttalib oğlu, Abdullah oğlu Muhammed'im. Sen yiğit üstü yiğittin. Seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanın cömert olmalı.

oturmazdı hiç kimse. Ama sen kim bilir kaç gece açlığından uyuyamadın. Çünkü sen öylesine cömerttin. Bir gün Bilal'in evini şereflendirmiştin. Bilal odanın bir köşesinde hurma biriktirmişti. Bu nedir diye sormuştun ona. Hurmadır ya Resulallah, senin misafirlerin için saklıyorum demişti. Ve sen konuştun sonra. Öyle bir konuştun ki sesin dalga dalga asırlara çarpa çarpa Bilallere ulaştı. İnfak et Bilal, infak et. Arşın Rabbi eksiltir diye korkma. Sen cömert üstü cömerttin. Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, ümmetine düşkün olmalı. Ümmeti diye doğdun. Kendi nefislerimizden bir rasuldün. Günah işlememiz hep güç geldi sana. Bize pek düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Sadece mübarek nazarlarınla büyüyenleri değil, sonradan gelecek ümmetini de düşündün. Ya Resulallah, bir gün arkadaşlarını selamladığında buyurmuşsun, sizler şahit olun ki, kıyamete kadar bana tabi olacak müminlere de selam. Selamın geldi bize, cana can katan selamın geldi. Ve şimdi bizden de sana selam. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ve selam olsun Al ve ashabına. Sahabe seni gördü, seni sevdi ve yüceldi. Bizse seni sevenleri gördük. Adın anılınca yaşaran gözler gördük. Allah denilince sararan yüzler gördük. Tesellimiz bu oldu. Ve asıl tesellimiz ya Resulallah, sen ki bu kadar merhametlisin, bu kadar cömertsin, bu kadar düşkünsün bize. Ya seni yaratan Allah, seni merhametli yaratan Allah, seni merhametle yaratan Allah, nasıl merhametlidir, nasıl cömerttir, nasıl kullarına düşkündür.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
4: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
5: Dindar nesil hedefinden dansçı nesil inşasına. Lise öğrencilerinin 19 Mayıs resmi törenlerinde Batı kökenli vals gösterileriyle sahneye sürülmesi, toplumun inanç ve değer dünyasını hedef alan bir kültürel erozyon tartışmasını beraberinde getirdi. Türkiye Yüzyılı Marif modeli ile manevi şuur vurgusu yapılırken devletin okullarında ithal ritüellerin zemin bulması, dindar nesil hedefinin içinin boşaltıldığını gözler önüne serdi.
4: Türkiye Gazetesi.
5: Evin reisi kadın oldu. Türk aile yapısı 30 yılda ciddi değişim geçirdi. Evde roller değişti, ataerkil yapıdan anaerkil aileye geçtik. Evdeki konumunu kaybeden erkekler sürekli komut alan bir noktaya geldi. Boşanmalar istisnai olmaktan çıktı. Ekran sayısı arttı, kuşaklar arası mesafe derinleşti.
6: Yeni Akit Gazetesi.
5: Bilişim suçları ilk sırada. TÜİK'in Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması'nda son bir yılda suç türleri içinde cinsel olmayan taciz %4.6, bilişim suçları %3.5, tüketici dolandırıcılığı %2.8 ile ilk sıralarda yer aldı.
4: Milli Gazete.
5: Onlar sustu, biz utandık. Sumut aktivistleri yine sahipsiz bırakıldı. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılarını ve devamında sürdürdüğü fiziksel, psikolojik şiddeti bir kez daha sessizce izlemeye devam etti. Bugün bir kez daha utanarak gördük ki, İslam dünyasının liderleri ve dünya hükümetleri bu insanlık dramına karşı etkili yaptırımlar ortaya koymak yerine İsrail zulmüne yalnızca seyirci kalmayı tercih etti.
7: Yeni Birlik Gazetesi.
5: Süreçte yeni eşik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle, menzille ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor, dedi.
7: Milat Gazetesi.
5: Ev hanımlarına emeklilik ne zaman? Batı'da aile batmış, ev hanımlığını özendirmek için adımlar atılırken bizde ise ev hanımlığını dışlıyoruz. Asgari ücret için çalışıp çocuğundan ayrılan hanımlara ev hanımı emekliliği hakkı verilmeli.
4: Yeni Şafak Gazetesi.
5: Canlı yayında bile işkence. İsrail, uluslararası sularda kaçırdığı 78 Türk vatandaşı 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Ashdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı.
4: Akşam Gazetesi.
5: Suç işleyen çocuğa takip. Adalet Bakanı Gürlek, 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek, dedi.
7: Diriliş Postası Gazetesi.
5: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye arınma manifestosu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan tartışmaların gölgesinde yayınladığı mesajla CHP tabanına ve kamuoyuna sert bir temiz siyaset çağrısı yaptı. Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak siyaset yapan herkesin namus borcudur diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel mirasına vurgu yaparak emanet kirletilemez ifadelerini kullandı.
7: Karar Gazetesi.
5: Başka alarm ziline gerek var mı? Madde bağımlılığının neden olduğu suçlardaki artış Türkiye'de alarm seviyesinin kırmızıya dönüştüğünü gösterdi. TEPAV'ın araştırmasına göre 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı hüküm giyenlerin oranı %5 iken 2013'te %10'a, 11 yıl sonra ise %40'a yükseldi. Sadece 5 yılda %178 artış oldu.
4: Manşet Haber. Manşet Haber.
8: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
9: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
10: Abdülhalim Seçkin, Doğru Haber. Hastalık, bedenin imtihanı, ruhun tedavisi. İnsan çoğu zaman hastalığı yalnızca bir acı, bir mahrumiyet ve hayatın akışını bozan ağır bir yük olarak görür. Halbuki bazı hastalıklar vardır ki zahirde elem gibi görünse de hakikatte kul için bir rahmet, bir uyanış ve manevi diriliş vesilesidir. Çünkü insan bu dünyaya sadece rahat yaşamak, keyif sürmek ve nefsinin arzularını tatmin etmek için gönderilmemiştir. Dünya bir imtihan yurdudur. Ömür ise tükenmekte olan büyük bir sermayedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi hastalık bazen dert değil, bir nevi dermandır. Çünkü sağlık ve afiyet çoğu zaman gaflet verir. İnsan sıhhat içinde kendisini güçlü zanneder, ölümü uzak görür, kabri unutabilir ve dünyanın geçici lezzetlerine aldanabilir. Günler hızla geçer, ömür fark edilmeden tükenir. Hastalık ise insanı birden durdurur. Ona aczini, zayıflığını ve faniliğini hatırlatır. Kalbine şöyle seslenir: "Sen başıboş değilsin, bu dünyada ebedi kalmayacaksın. Seni yaratan Rabbini unutma." İşte bu yönüyle hastalık, insanı gafletten uyandıran sadık bir nasihatçı gibidir. Nice insan vardır ki, sağlıklıyken secdeye yanaşmamış, fakat hastalık yatağında gözyaşlarıyla Rabbine yönelmiştir. Nice insan vardır ki, dünyaya aşırı bağlanmışken bir musibetle birlikte ahireti düşünmeye başlamıştır. Peygamber Efendimiz, müminin başına gelen her sıkıntının günahlarına kefaret olacağını haber vermiştir. Sabırla geçirilen hastalık anları bazen uzun ibadetlerden daha kıymetli hale gelir. Çünkü hastalıkta kul aczini hisseder, kendisini Allah'a daha yakın bulur. Gösterişten uzak, samimi ve derin bir kulluk ortaya çıkar. İnsan hiçbir dünyevi gücün kendisini tam anlamıyla koruyamayacağını anlar. Şifanın da, kuvvetin de yalnızca Allah'tan geldiğini idrak eder. Hastalık sadece bedenin değil, ruhun da tedavisidir. Çünkü insanın asıl yarası çoğu zaman bedeninde değil, kalbindedir. Kibir, haset, dünya hırsı, öfke, makam sevgisi, mal tutkusu ve bitmeyen dünyevi arzular insanın ruhunu yıpratan büyük hastalıklardır. Modern insan bedenini korumak için büyük çaba sarf etmekte fakat ruhunu ihmal etmektedir. Halbuki ruhun gıdası iman, ibadet, dua, secde, zikir ve Kur'an'dır. Kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. İnsan geçmişin üzüntüsü ve geleceğin korkusuyla çoğu zaman huzurunu kaybeder. Hayvanlardan farklı olarak akıl nimetine sahip olduğu için hem geçmişe üzülür hem geleceği düşünerek endişelenir. Bu sebeple dünya hayatı zahiren süslü görünse de hakikatte imtihanlarla doludur. Dünya nimetleri bazen zehir karıştırılmış bala benzer. İnsan tatlı zannederek yönelir fakat sonunda büyük pişmanlık yaşayabilir. Asr suresinde bildirildiği gibi insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bu büyük kayıptan kurtulurlar. Demek ki kurtuluş sadece inanmakla değil, iman üzere yaşamakla, ibadete devam etmekle, günahlardan sakınmakla ve musibetler karşısında sabır göstermekle mümkündür. Mümin bilir ki hiçbir musibet sebepsiz değildir. Allah Teala kulunu ihmal etmez. Bazen nimetle, bazen darlıkla, bazen sağlıkla, bazen de hastalıkla terbiye eder. Önemli olan kulun her halükarda Rabbine yönelmesi ve ondan kopmamasıdır. Çünkü gerçek şifa yalnız bedenin iyileşmesi değil, kalbin huzur bulmasıdır. Mevlam bizlere hem beden sıhhati hem de ruh selameti nasip eylesin. Hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret, gafletimize uyanış ve ahiretimiz için bir kazanç vesilesi kılsın. Amin.
8: Abdülhalim Melioğlu, Doğru Haber.
10: Sanma ki, hayatın matematiğini rakamlarda, kalabalıkların gürültüsünde ve alkışların şiddetinde arayan bir nesil haline geldik. Niceliği niteliğin, görünüyor olmayı ise olmuş olmanın önüne koyduk. Oysa hakikat çoğu zaman o kalabalıkların uzağında, sessiz bir köşede bekler. Sanma ki düğününün kalabalık olması, davetlilerin binleri bulması seni Allah'ın sevgili bir kulu yapar. Eğer ölçün buysa tarih kitaplarına bir bak. İnsanlığın kanını emen zalim diktatörlerin, halkını açlığa mahkum eden tiranların, Firavun ve Nemrutların düğünlerinde yüz binlerce insan meydanlara döküldü. Belki o gün gazeteler yoktu, lakin manşetler sokaklarda atıldı. Halk günlerce bu düğünlerin görkemini konuştu. Sanma ki cenazenin kalabalık olması, tabutunun omuzlar üzerinde bir deniz gibi taşınması, senin iyi bir gidişle gittiğinin kesin kanıtıdır. Hatırla, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e hakaret etmeyi sanat sanan Charlie Hebdo karikatüristlerinin cenazesinde dünya liderleri saf tuttu. Milyonlar yürüdü, ekranlar günlerce o korteji gösterdi. Kalabalıklar her zaman hakikati tasdik etmez. Bazen sadece bir ideolojiyi, bir inadı veya bir siyasi şovu temsil eder. Modern dünya bize ne kadar çok kişi tarafından onaylanırsan o kadar değerlisin yalanını söylüyor. Sosyal medyadaki beğeni sayılarından cenazemizdeki kalabalık tahminlerine kadar her şeyi birer başarı kriteri haline getirdik. Oysa gerçek değer kimse görmediğinde kim olduğundur. Alkışlar kesildiğinde elinde kalan vicdanındır. Hayatını başkalarının gözündeki yansımana göre inşa etme. İnsanların seni nasıl bildiği, senin aslında kim olduğun gerçeğini değiştirmez. Ve unutma, yüzlerce yıllık bir davetin ardından Hazreti Nuh'a inanan birkaç insandı. Bütün bir halk Nemrud'un arkasında saf tutmuşken Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Hazreti İsa çarmıha götürülürken ona bakıp gözyaşı döken 12 havarisiydi. İslam ümmetinin büyük bir kısmı Yezid'e biat etmişken Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında sadece akrabaları vardı. Sanma ki bu dünya bir vitrindir. Burası bir imtihan meydanıdır. Ve bu meydanda bazen tek başına yürümek, yanlış bir kalabalığın önünde yürümekten çok daha azizdir. Peki kalabalık bir insanı haklı yapmaya yeter mi? Bugün insanlar Allah'ın ne dediğine değil, insanların kaç kişi olduğuna bakıyor. Çok kişi yapıyorsa doğrudur zannediyor. Hayır, mesele kalabalık değil, mesele istikamet. Çünkü insanı mahveden şeylerden biri de şudur: toplumun alkışını Allah'ın rızasıyla karıştırmak. Bir gün gelir, seni omuzlarda taşıyanlar unutulur. Sosyal medyada milyonların konuştuğu isimler birkaç ay sonra hatırlanmaz bile. Ama Allah katında değerin varsa, dünyada hiç tanınmasan bile gök ehli seni bilir. Belki cenazende 3 kişi olacak. Belki düğününde gösterişli salonlar olmayacak. Belki adını gazeteler yazmayacak. Ama Allah seni seviyorsa, bütün dünya toplansa ne eksik? Allah seni sevmiyorsa, bütün dünya alkışlasa ne fayda? İnsan ömrünün en büyük aldanışı budur. Kalabalıkları başarı sanmak. Oysa mahşer günü herkes tek başına dirilecek. Ne alkış gelecek yanında, ne takipçi sayısı, ne davetliler, ne protokoller. Sadece amel, sadece niyet.
11: Abdullah Aslan, Doğru Haber. Normalleşme beklentisi. Normalleşmeyi bu ülke ne zaman görecek diye hep soruyor, sorguluyoruz. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Hak yerini bulunca, ardı arkası kesilmeyen operasyonlardan bir normalleşme çıkacağını veya bütün bunların oraya doğru yol almak için yapıldığını düşünüyoruz. Bir gün umarız böyle de olur. Ama her müdahaleden sonra aradan biraz zaman geçiyor ve bakıyoruz ki normalleşmede yine sınıfta kalmışız. Nerede bir hırsız, yolsuz ve ahlaksız varsa bu milletin sadece servetini değil, zamanını, vaktini ve algılarını da çalmıştır. Bu millete rol model diye sunulanların kriterleri değişmedikçe normalleşmenin mümkün olmadığını söylemek zor değildir. Basın bir silah olarak kullanıldıkça ve medya patronlarının ahlaki hiçbir kriteri olmadıkça normalleşmenin imkanı da olmayacaktır. Televizyona yorumcu veya haberci almak yerine adeta pavyona konsomatris ya da bara barmen, barmaid alıyormuş gibi bir anlayış hakimdir. Bu millete rol model diye sunulan pespayelerin sonradan hırsız ve arsız olduklarının anlaşılması toplumda yeni hayal kırıklıkları oluşturuyor. Ardından da acaba yeni bir normalleşme olur mu beklentisi ortaya çıkıyor. Bu millet için yorum yapacak, halka haber sunacak, toplumu bilgilendirecek kişiler için belli kriterler belirlenmelidir. Bu kriterler de kesinlikle milli ve manevi değerlerimizle çelişmemelidir. Değerlerimizin ağırlığını taşıyan insanlar rol model olarak öne çıkarılmalıdır. Öyle her fakülte bitireni vitrine koyma yanlışından vazgeçilmelidir. Bizi ayakta tutan sağlam değerlerimizdir. Bu değerlerle kaim olanlardan istifade edilmeli ve onların öne çıkması sağlanmalıdır. Ekranları yarı üryan ya da pespaye kişiliklerle dolduranlar sonradan ortaya saçılan rezilliklerin de aynı zamanda sorumlularıdır. Temiz toplum için temiz ekran şarttır. Normalleşme için normal insanların rol model olarak seçilmesine ve öne çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Normalleşmeye bence ekranlardan başlamak lazım. Televizyonlar gelişigüzel herkesi ekranlara taşımamalıdır. Yataktan kaçmış görünümlü çürümüşlerin peşine bu milleti takma yanlışından vazgeçilmelidir. Onurlu, ahlaklı, eli yüzü düzgün, kıyafetine dikkat eden insanların görüşlerinden istifade edilmelidir. Hayatı şehvete düşkünlük, üstünlük taslama ve daha fazla mala sahip olma hırsıyla şekillenmiş kişi ve kişiliklerin bu millete vereceği bir aydınlanma yoktur. Bir kez daha ifade etmiş olalım. Hasan Sabaz, Doğru Haber. Soykırımcıyı aklama kurulu. Kassam Tugaylarının komutanı İzzeddin el-Haddad'ın alçakça bir saldırıda şehit edilmesi sonrası Gazze'de ateşkesin bundan sonra nasıl devam edeceğine dair tartışmalar başladı. bundan önceki komutanların şehadetinde olduğu gibi beklemedi Hamas ve resmi açıklamayla şehadet haberini doğruladı. Hatta çok kısa süre içerisinde yeni komutanın seçildiği de açıklandı. Bu gelişme Hamas'ın askeri kanadında kimi strateji değişikliklerinin yaşandığını, çok hızlı bir şekilde toparlanıp harekete hazır hale gelebileceğini göstermesi açısından önemli. Ayrıca işgalci Siyonistlerin ablukayı devam ettirdiği ve kısıtlı geçişlere izin verdiği bir ortamda, Kassam'ın Siyonistlere ve destekçilerine karşı yeni elemanlar aldığı ve eğittiği, silah üretimini hızlandırdığı ve her an karşı saldırılara hazır hale geldiğine dair bilgilerin doğruluğunu da ortaya koyuyor. Hamas, ne Siyonistlere ne de Barış Kurulu denilen ve kime hizmet ettiği tartışmalı olan kurumlara da güvenmiyor ve bu konuda haklı. Ateşkesi denetlemek ve işleyişi hızlandırmak için oluşturulduğu söylenen kurullarda, görev yapanlarınsa büyük oranda soykırımcının onayından geçen kişiler olduğunu söylemeye gerek yok. Özellikle bir isme mercek tutmak istiyoruz. Nikolay Mladenov. Mladenov, Bulgaristan'da Komünist Parti iktidarı döneminde önemli konumda olan bir aileden olduğu için, daha küçük yaşlardan itibaren devlet görevlerinde bulunan, bunun için eğitimler alan biri. Çok ilginçtir ki komünist sistemin çöküşü sürecinde kurulan muhafazakar, Hristiyan demokrat ve milliyetçi özellikler taşıyan ve sonrasında siyasi partiye dönüşen Demokratik Güçler Birliği hareketi içinde yer aldı. Bulgaristan'da bakanlık da dahil önemli görevlerde bulundu. Sonra bir anda önü açıldı ve uluslararası diplomaside görev almaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ve dolayısıyla İsrail ile irtibatı olduğuna dair tartışmalar oldu. Mladenov bize 3 kişiyi hatırlattı. Eski komünist, milliyetçi ve siyonist destekçisi. Zelenski, Orban ve Aliyev. Avrupa'daki milliyetçi partileri, Arap dünyasındaki yeni milliyetçilik akımlarını, hatta Türkiye'de bazı aşırı milliyetçi grupların siyonizm taraftarlığını düşündüğümüzde, büyük bir medya ve sermaye desteğine sahip olan küresel bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte Mladenov tam da böyle bir profil. Gazze Anlaşması'na ve yaşanan son gelişmelere dönelim. Abluka devam ediyor. Soykırımcı teröristler ateşkes sürecinde binden fazla Gazze'liyi şehit ettiler. İşgal ettikleri yerlerden çekilmiyorlar. Anlaşma çerçevesinde kabul edilen gıda ve ilaç geçişinin girişine izin verilmiyor. Teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine Siyonistler izin vermiyor. Tüm bunlar yaşanırken Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda Hamas'ı anlaşmanın önündeki engel olarak gösteriyor. Mladenov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Gazze şeridinde ateşkesin süregelen ihlal ve zorluklara rağmen 7 ay boyunca korunduğunu iddia ediyor. Raporda, kapsamlı planın uygulanmasının önündeki temel engelin, Hamas'ın silahsızlanmayı ve Gazze üzerindeki kontrolü bırakmayı reddetmesi olduğunu söylüyor. Soykırımcının yaptıklarına tek bir eleştiri yok. Binden fazla kişinin şehit edilmesine rağmen Hamas'ın karşılık vermemesine değinmiyor. Ama silahlarını ancak bir Filistin hükümetine teslim edeceğini söyleyen Hamas'ı anlaşmaya uymamakla suçluyor. Bu kurulun adı Soykırımcıyı Aklama Kurulu olsa daha mantıklı olur. O kadar açık bir soykırımcı taraftarlığı var ki, Mısır Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ahmet Fuat Enver, Barış Kurulu yetkilisinin İsrail'in imajını düzeltmeye çalıştığını ve Gazze şeridine yönelik kapsamlı saldırılar için zemin hazırladığını açıklamak zorunda kaldı. Ve belki de ilk defa Mısır tarafı, İsrail bu şekilde ihlallere devam ederse Hamas'ın silahsızlandırılmasının kabul edilmeyeceğini söyledi. Yaşananlar şunu ortaya koymuştur ki bundan sonra yapılması gereken Hamas'ın Gazze halkını koruyacak şekilde silahlandırılmasını temin etmektir. Soykırımcının yaptığı bunca korsanlık ve ahlaksızlığa fiili bir karşılık vermeyenler en azından böyle bir şey yapabilmelidirler.
12: Sezgin Özbay, Doğru Haber. Çocuğum için neler yapabilirim? Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam da onun pak Resulüne olsun. Önceki yazımızda eyvah kızım büyüdü demiş, bedeniyle birlikte fikirleri de değişime uğrayan çocuğumuzun durumundan nasıl endişelendiğimizden bahsetmiştik. Başlangıç olarak bir parantez açıp sonra sorunun çözüm yollarına bakalım inşallah. Yanlış fikirler, yanlış arkadaşlar ve yanlış davranışlardan endişelenmemiz elbette normal. Ancak bu endişeyi dışa vurma biçimimiz meselenin çözüme kavuşup kavuşmamasında etkin bir rol oynar. Konuyu yine kızımızın tesettürü üzerinden ele alacağız ki bu günümüzde çok büyük bir sorundur. Bir önceki yazımızda kızımızın örtünmek istememe sebeplerinden bahsetmiştik.
11: pratik olarak biliriz ki birçok sorun zıttıyla çözülür. 1. Kızımıza şimdiye kadar tesettürü sevdirememiş olabiliriz. Bu açığı kapatmak için kızımızın yaptığı davranışlar takdir edilmeli. Velev ki kızımız tesettürsüz olsa bile. Beterin beteri var derler. Kızımız beterse bile daha beteri vardır. Biz çocuklarımızdaki kötü huy ve davranışlar yerine güzellikleri görmeye çalışalım. Bu bizim ona karşı tavrımızı yumuşatır. Aslında bu son cümleyi kurmak gerekmemesini dilerdim ama maalesef çocuklara şiddet bile uygulanıyor. Kızımız başını örtmüyorsa daha beteri de vardır. Rabbim şükredenlere nimetini artırır. Biz elimizdekine şükredelim ki Rabbimiz daha iyisini bize nasip eylesin. Elimizdekini daha güzel bir hale koysun. 2. Çocuğumuz ihmale uğradığı için artık kendini salmış olabilir. Neden biliyor musunuz? İnsan ilgiyi seven bir varlıktır. Bebekliğinden itibaren temel ihtiyaçlardan başka bir de sevilmeyi arzular. Bebeklerin kucak istemesi buna en büyük delillerdendir. Çocukluğunda ihmal edilen çocuk şunu der: "Bugüne kadar yaptığım hangi şey görüldü ki?" Mesele bundan sonra başlıyor. Şahit olmuşsunuzdur. Okuldaki yaramaz çocuklar hiç akıllanmazlar. Ne kadar dayak yeseler daha çok yaramazlık yaparlar. Ev ortamında da durum böyledir. Evin yaramazı üzerinden dayak ve azar biraz eksilince hemen bir yaramazlık yapar ki varlığı bilinsin. Çocukken ihmal ettiğimiz kızımızı en azından şimdi göz bebeğimiz yapalım. Yaptığı güzel davranışlardan dolayı onları taltif edelim. 3. Çocuğumuzun fikirlerine bugüne kadar değer vermediysek bundan sonra vererek işe başlayabiliriz. Tesettürü sevmeyen, kötü arkadaşlar edinmiş bir kızın fikri ne kadar doğru olabilir ki gibi düşüncelere kapılmayalım. Ev düzeni, eve alınacak bir eşya, raftaki bardakların duruşu, istesek onun fikrini alacak 1000 tane şey bulabiliriz. Böylece çocuk kendisine değer verildiğini görüp kendini size daha yakın hissedecektir. 4. İslam'ın güzelliklerini biz biliyor olabiliriz. Belki biz de bilmiyoruzdur. Hamurumuz yumuşaktır ve bizden ne istendiyse koşulsuz kabul etmişizdir. Ancak yeni nesil böyle değil. Kimse faydasına inanmadığı bir ilacı içmez. Yararına inanmadığı bir işi yapmaz. Ha, cehennemle korkuturum diyorsanız, inanın ki yeni nesil cehennemden de korkmuyor artık. Üstteki 3 maddeyle aramızı bir nebze düzelttikten sonra çocuğumuza İslam'ın güzelliklerini anlatmaya başlayabiliriz. Belki de bunu biz değil, kızımıza yakın ve onun saygısını kazanmış biri anlatsa daha iyi olur. 5. Kötü arkadaş meselesinde de kısaca şunu söyleyebiliriz. Çocuklarımıza ortamı biz oluşturalım. Okulda temiz, güzel ahlaklı çocukların aileleriyle birbirimizi ziyaret ederek çocuklarımızın da kaynaşmasını sağlayalım. Kişi kime yakın durursa onun ahlakından nasiplenir. Kendini ona yakın hisseder. Rabbim çocuklarınızdan dolayı yüzlerinizi yalnızca sevinçten ağlatsın. Selam ve dua ile.
9: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplam

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Münacaat. Yönelir ya yüreğim rahmine bir kupa baldırandır, hüznüm erir. Eritir gibi medcezir bir suyu dünyaya tutunan yüzüm erir. Harf erir, kelime erir, erir de akkor bir metal olur cümlelerim. Ya karış kıvılcımları ağlar, düşmeden toprağa sözüm verir. Kar serper bu közlerin yakıcı çevresine, yüreğimde o umut. Elimde ağlamakların erittiği bir mendil, sürerim gözüm verir. Gece açılmış çiçekleriyle kuşatıp gider çepçevre yalnızken. Kendime yönelişlerin dipsiz sularında bir batık gemidir, özüm verir. Kişneyen bir baharken taşırdım utanç bohçalarında suçu. Korkudan yazım sessiz, kışım tanınmaz peçeli, çırçıplak güzüm erir. Bu münacaat göğerir, affolma topraklarına uzatmış boynunu umudun. Bir şiir menekşesi arz olunur niyaz ellerine.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemekleri...

0: Yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center. Fıstık gibi market.
1: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
5: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik.
0: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ
1: Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar.

0: Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlar, gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

Anlamsız çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size. Hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz.

Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.

Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup, o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız, dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak biz, onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu, bu nimetin kadrini bilmezler.

Bununla beraber biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti. Baki biziz.

Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz.

Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise, daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

0: Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali, dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından, kıyamet günü hesap ve azap için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi?
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
0: O gün Allah, müşriklere, nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler diye seslenir.

kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar, ulu Rabbimiz, işimiz meydanda, azdırdığımız kimseler işte karşımızda, inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil, kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık, onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı.

0: Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin, denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi?
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
0: Nitekim o gün kafirlere Allah, size gönderilen Resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz, tutumunuz ne olmuştu, diye seslenir.
1: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ
0: Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz.
1: فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
0: Ama inkardan dönüş yapıp, iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler, felah bulanlardan olmayı umabilirler.

0: Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de, bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yer de O'nun huzurudur.

De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah'tan başka size gündüzü getirecek Tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz?

De ki, söyleyin bakalım, gündüzü ebedi olarak uzatıp, kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah'tan başka, koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek Tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz?

0: فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceliğin istirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

Allah'ı bir tanımayıp, ona şükür yerine şirke girenlere ise, gün gelecek, o şöyle seslenecek. Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım.

O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun deriz. O zaman onlar, hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur.

Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti.

0: Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ

Karun, ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum, dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere, artık suçları hakkında soru sorulmaz.

Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok, dediler.

Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise, yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, Allah'ın cennette hazırladığı mükafat, elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur.

Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi.

Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar, bu sabah şöyle dediler. Vah bize! Meğer Allah dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmış.

Ama ahiret diyarına gelince, biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akıbet, günahlardan sakınanlarındır.

Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki, kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler.

Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir.

Sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümit etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma.

0: Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam

Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler?

Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette bilecektir.

Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar.

Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur.

İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız.

0: Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
0: İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz.

0: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
1: Kimi insanlar vardır ki, Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince, halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse, biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah, insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir.
0: وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ
1: Elbette Allah, iman edenleri bilip ortaya çıkaracak, elbette münafıkları da bilip ortaya çıkaracaktır.

Kâfirler müminlere, bizim yolumuza tabi olun. Günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar.

Ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir.

Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu.

Onu ve gemide bulunanları kurtarıp, o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.

İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar, sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَاِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir.

0: Peki o inkar edenler dünyada gezerek Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

De ki, dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah, tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah, elbette her şeye kadirdir.

0: O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Sizler ne yerde ne gökte Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur.

Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkâr edenler, işte onlar, benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

İbrahim onlara şöyle dedi: Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız.

İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, nedir bu haliniz? Siz dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz.

0: Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu. Doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin Allah'ın o azabını getir de görelim.
1: قال رب انصرني على القوم المفسدين.
0: Ya Rabbi dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle.

Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir.

İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır.

Biz, aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin. Ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ

Ad ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi.

Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar.

Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.

Allah'tan başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu, tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi.

Allah, onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak, elbette en büyük fazilettir. Allah, bütün işlediklerinizi bilir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.

0: Kervan FM.
1: Ataibul Qassam, usturatul umma ve silahul mukavama ve jayşul hücum.
2: Kataibul Qassam, el kelimetus sadika, el darbatul kaviyye, el ameliyyatun nev'iyye.
1: Kataibul Qassam, rabbaniyun, qassamiyun, مزلزلون مقبلون استشهاديون تفسيريون اقتحاميون.
3: Takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir, Medine'ye hicret ediyor ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi! Sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı, çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri Yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: Asla vadimizden dönmemek, ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

Ben insanım. Ben bu uzun yolculuğa Adem'le başladım. Gün oldu şeytan taşladım. Gün oldu melekleri yüreğimden dışladım. Gafleti alkışladım. Nefsimdir bu dünyada benim en zayıf yanım. Ne melek ne şeytanım. Kıyamet gününe dek sürecek adım sanım. Ben insanım. Benimle başladı yeryüzünde gölgelenmiş yargılar. Benimle başladı kukla sanatı ve akıl saltanatı.

Maskeler benimle takıldı yüzlere, benimle sahneye kondu oyunlar, lekelendi merhametin tarifi, benimle büküldü boyunlar. Ben gün olur sevgilerle gönül gönül coşarım, gün olur hak yolunu arar bulur koşarım, gün olur yoldan şaşar, kin ve nefretle taşar, intikamla yaşarım. Ben bir bütünün içinde çatışan iki yarım, ekvatordan kutuplara her yerde varım. Emanettir bu bedene bu canım, içimdedir benim dostum düşmanım, günde bin kez bulanır durulur kanım, ben insanım. Benimle başladı Tanrı'yı arayışlar, yıldızlara, güneşe, ateşe yalvarışlar ve şu bitmez tükenmez kavgalarla barışlar. Benimle başladı inkar ve nisyan, Allah'a isyan. Benimle çöktü cehaletin zifiri karanlığı, benimle kurbanlar istedi putlar, diri diri gömüldü diri diri çocuklar. Ben tarih yaparım, çağlar açar, çağlar kaparım. Gün gelir gurur tacımı takar, şarap kokan akşamlarda Roma'yı yakar, alevlere kahkahayla bakarım. Ünvan ve asaletin hüsran ve sefaletle kaynaştığı her yerde ben varım. Bir yanımda dürter beni şeytana eşlik, bir yanımda kardeşlik, bir yanımda tarih boyu zulümlerin pişmanlığı, bir yanımda ölümsüz ırk düşmanlığı, bir yanımda tokluğun vurdum duymaz neşesi, bir yanımda açlığın yalvaran titrek sesi. Benimdir bu senfoninin bestesi, benimdir bombaların tetiğini çeken el, benimdir bu gözyaşı, benimdir bu sel. Benimdir bu oyuncaklar, toplar, tüfekler, uçaklar. Benimdir bu alev alev yanan köyler, kentler, bucaklar, sönen ocaklar. Ve benimdir burcu burcu ana kokan kucaklar. Ben yeryüzünde dört renkli ten, içinde aynı yürek, aynı beden. Gel gör ki yırtıcılar korkuyor vahşetimden.

Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aciz tutuyor. Bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat bir boşluğu yaymış. Geçen ibadetler özürlü. Eski günahlar dipdiri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım. Kolaysa esirgeme. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katında.

hayat boş geçti. Geri kalan korkulu, her adımım dolu olsa işe yaramaz katında. Biliyorum, bağışlanmamı diliyorum.

sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O dünyanın tamamından hayırlıdır. Hazreti Ömer sabah namazında suikaste uğrayarak yaralanmıştı. Ancak o haliyle bile dünyanın tamamından hayırlı olan bu ibadeti yarıda bırakmadı. Kanları akar haldeyken kıldı. O ki Hazreti Ömer'di. Henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti. Böyle bir zat suikaste uğradığı halde namazını terk etmezken, bizim gibi günahkarlar acaba neyimize güvenerek namazlarımızı terk etmekteyiz? Bizler namaz kılmamak için türlü bahaneler uydururuz. En büyük bahanemiz Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğudur. Ancak burada unuttuğumuz en önemli şey şudur. O büyük hesap gününde Allah kuluna namaz kıldın mı diye sormayacaktır. Namaz kılmaya gayret ettin mi diye soracaktır. İşte bu soru bizim bütün bahanelerimizi çürütmektedir. Zamanımızın olmayışını, dünya rızkını kazanmak için çok çalışıp yorgun düştüğümüzü, namazda okunacak duaları bilmediğimizi, hastalığımızı, yolcu olduğumuzu, yaşlılığımızı asla bahane ederek Rabbimizin karşısına çıkamayız. Çünkü Yüce Allah bu saydıklarımızın hepsi için türlü türlü kolaylıklar sunmuştur bizlere. Ancak biz yine de türlü mazeretler öne sürmekten vazgeçmeyiz. Özellikle de sabah namazını kılmamak için en büyük bahanemiz uykudur. Çok çalışıp yorulduğumuzu, sabah namazına kalkınca da uykumuzdan ödün vererek uykusuz kalacağımızı sanırız. Ama sabahlara kadar televizyon izlerken veya eğlence mekanlarında sabahlarken uykusuzluk hiç sorun değil. Oysa bizlere bir çağrı yapılmakta. Es-salatu hayrun minennem, yani namaz uykudan hayırlıdır sözünü her sabah ezanla işitmekteyiz. Fakat bu çağrıyı duyanlar parmakla sayılacak kadar az maalesef. Ne acıdır ki bu nasipsizliğimizin farkına varmadan gaflet içerisinde mışıl mışıl uyumaya devam ediyoruz. Rabbimiz gafletten uyandırsın.

güneşin mızrakların ucuna takılıp kaldığı bir vakitte, diriliş erlerinin yüreklerinden yayılan bir depremle sarsılıyordu arz. Gerilmişti altımızda atlarımız, fırlayıp kopacakmış gibi baldırlarından kasları ve tarıyordu bir projektör gibi bakışları üç kıtayı. Yeni bir vakte eriyordu yürekler, yayılıyordu o muştu, o coşku, o haber. Bir gelen var, emin haberciden emin olana, ondan da sıddık olana ve sadık olanlara, sohbete erip halkada duranlara, yürekten yüreğe yol bulanlara. Bir gelen var, bütün kıtalarda beklenmekte olana ayarlanmış kulaklar. İlkin çobanlar duyuyorlar, sonra ağaçlar, kurtlar, kuşlar. Çünkü onlar bilirler dinlemeyi, onların elindedir toprağın nabzı. İlk onlar sezerler yeni olanı, rüzgarlarla geleni, bulutlardan ineni. Bir dağın tepesinde yeni doğan bir ay gibi Veysel Karani, evreni kuşatan bir yay gibi açılmıştı kolları. Selman bir şehrin kapısında, bir kapının arkasında. Ey savaşmakla emrolunanlar, yürekleri Kevser suyuyla yıkananlar, alacakaranlıkta bir seher vaktinde ayrılırken yurtlarından, yuvalarından, bahçe köşelerinde, kapı önlerinde, sofalarda, odalarda bir bir çıkıp duran, yolumuzu kesip duran anılar, yatak odamızın penceresinden uyandığımızda ilk görülen o tepe, o tepede o kayanın değişmeyen konumu, güneşi bir muştu gibi her gün yeniden doğuran o dağ, elveda. Kadınlarımızın kirpiklerinde sıralanan adanmışlık ve bağlılık yazıları, elveda. Çocuklarımızın göğsümüze, yüzümüze, saçlarımıza sokulan alınları, titreyen dudakları, kaçamak bakışları, cennetten bir koku, ölümsüzlükten bir pay olarak çektiğimiz ciğerlerimize, inen yüreklerimize damla damla elveda. O ki meydanın ortasında durmuştu, elini kılıcının kabzasına koymuştu. Dedi savaşçı, ben gidiyorum, hicret ediyorum. Varsa ağlatmak isteyen anasını, dul koymak isteyen karısını ve istiyorsa çocukları yetim kalsın, arkamdan gelsin. Yeryüzü yeni bir güne hazırlanıyordu. Zaman devrini henüz tamamlıyordu. O konuştu. Ey eti etimden olan, bu dünyada ve öbür dünyada kardeşim olan, bu gece yatağımda sen yatacaksın, bana vekillik yapacaksın. Biz gidiyoruz, hicret ediyoruz. Sen sonra geleceksin ama önce emanetleri sahiplerine vereceksin. Sonra o dağda maveranın kapısı olan bir mağara. Orada ikisi, o ve ikinin ikincisi. Sonra çöl, çölde tepeler, çölde develer, çölde geceler ve çöle serpilen mucizeler. Medine'de bekleyenler var. Damların üstünde, yollarda çocuklar, kadınlar, elleri alınlarında, gözleri ufukta delikanlılar, ihtiyarlar. Dediler, veda tepeleri üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun, şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek, şükürler olsun. Ben sıcak savaşlara girmedim daha. Kılıçların çeliğine su katmadı gözyaşlarım. Ama savaş için geldim. Bu bilinçle bilendim. Bildim bileli kendimi. Hep düşlerimde yaşadım Bedri. Kardeşin biri bir safta, öbür safta diğeri. Bir yanda baba, oğul bir yanda. Ve toprak gibi güçlü bir ana, yedi erkek doğuran, yedisini birlikte Bedre yollayan. Ey Afra kadın, kalaca kadın, bu dünyada kadınlar er kişiler doğurdukça. Mutlaka bir sınav olacaktı.
Çünkü sünnetullah'tı. Uhud'da savaş vardı. Bu savaş bir imtihandı. Gerçi her savaş bir imtihandı. Tüm yaşam bir imtihandı. Ama Uhud imtihan içinde imtihandı. O demişti, savunmak da savaşlardan bir savaştır. Savaşçılar demişti, bugün o gündür, düşmanı cepheden vurmak, nasipse eğer cennet kapılarına varmak, Kevser'le kanmak isteriz. O dedi, mübarek olsun savaşınız, sabrederseniz eğer sizindir zafer. Savaşçılar uçmaya varmış gibi, şehitlik umuduyla sarhoş gibi. Muaz dedi, eyvahlar olsun siz ne yaptınız? Hudayr dedi, onun reyine karşı reyde mi bulundunuz? Savaşçıların içinde bir tel titremişti, başlarını önlerine eğdiler, onun kapısına döndüler. O zırhını kuşanmıştı, hikmetlerden bir hikmet daha noktalanmıştı. Öyleyse ey ümmet, ey kurtulmuş millet, kutlu olsun şuranız, kutlu olsun savaşınız. Feda olsun sana anam babam, at ya saat. Ey ok atan, ey hayata coşkunluk katan, kutlu olsun savaşın. Konuşan oydu, bu kılıcın hakkını kim verir? Nedir o kılıcın hakkı ya Resulallah? Düşmanın yüzünde parçalanmaktır. Öyleyse o iş bana haktır, dedi savaşçı. Kılıcı eline aldı, koltukları kabardı ve yürüdü meydana, salına salına. Bu yürüyüşü sevmez Allah, dedi Resulullah. Ama bu hal müstesna. O gün içinceye dek şehitlik şerbetini savaşçı döne döne savaştı. Müşriklerin çarpılmış suratları, altlarında talihsiz atları çarparak çeliğin ışıklı yalımına paralandılar, parçalandılar. Uhud'dan koşup gelen birkaç Müslüman, eyvahlar olsun, eyvahlar olsun, yeryüzü efendisini kaybetti, eyvahlar olsun. Sümeyra kadın ekmek yapıyordu. Elleri sakindi, gözleri dalıp gidiyordu. Sanki maverayı seyrediyordu. İçinde bir mahşer kaynıyordu. Yüreğinde Uhud dalgalanıyordu. Apansız sıçradı. Çocukların göz nuru, gençlerin yürek aydınlığı, ihtiyarların dilde duası, gönülde umudu, evrenin efendisine ne olmuştu? Ona bir hal mi olmuştu? Sıçradı kalktı Sümeyra kadın, başörtüsü havada dalgalanıyordu. Bunlar toprağa saçıldı, küller hamura karıştı. Medine sokakları hızla kayıyordu, evler bir bir tükeniyordu. Sümeyra kadın bendinden boşanmıştı, bağrını dövüyordu. Sonra Uhud göründü. Sonra müminlerden bir kalabalık gördü. Koştu yanlarına erişti. Resulullah nerede? Dediler, ey Sümeyra, başın sağ olsun. Bilmiyoruz Resulullah nerede. Ama bu gömdüğümüz kardeşindir. Allah katında şehittir. Sümeyra dedi, Allah rahimdir. Ona bu rütbe mübarek olsun. Ama ben Resulullah'ı soruyorum. Sümeyra seyirtti, gitti gitti, yeniden bir topluluk gördü, durmayıp sordu. Resulullah nerede? Dedi müminler, bilmiyoruz ama gömdüğümüz erkeğindir, muradına erendir, elbisesiyle gömülendir. Dedi Sümeyra, hamdolsun, ona şehitlik kutlu olsun ama bir haber verin, Resulullah nerede? Sonra gördü onu, hamdolsun, dostlarını gördü, hamdolsun, buluştular, görüştüler, biliştiler müminler, hamdolsun, Yaradan'a hamdolsun, yaratıp imtihan edene, imtihandan geçirip zafere erdirene, bilinçleri bileyip sabırlar verene, Rahman olana, Rahim olana, Mu'in olana hamdolsun.

Bir ceylan var uzaklarda. Yaralandı, görmez misin? Bir hüzün var içimizde. Hiç bitmiyor, bilmez misin? Bak ceylanım kan ağlıyor. İşkenceler çeke çeke. Kimseler de dur demiyor. Zalimlerin bu zulmüne. Çocuklar, analar ağlar. Feryatlar yüreği dağlar. Yiğitler cepheye koşar. Gözlerde hep umut yaşar. Neden bizler zevk peşinde? Ceylanımsa kan içinde. Bitsin artık bu işkence. Gelsin barış ve güvence.

Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.